seninle ilk tanışmamız, seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Hey mahpushane, kaç yıldır sende saklıyım. Gözyaşlarımın ve acılarımın sebebi sensin. Hey felek, reva mı bana bu gördüğün ve çizdiğin hayat yolu? Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım, gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni. Bekleme çünkü dört yanım karanlık, dört yanım

Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni.

kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğim güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim

gittiğin yer neresi bilmiyorum ama ben hala bıraktığın yerde seni bekliyorum. Belki sen unuttun. Ben aynı şehirde, aynı semtte, aynı seninle tuttuğumuz evdeyim. Hiçbir şeyin yerini değiştirmedim. Aldığın biblolar, aldığın tablolar aynı yerinde duruyor. Sen seveceksen böyle gelme bir daha. Sen beni üzeceksen, yalnız bırakacaksan sevme bir daha. Sen gelme bir daha. Sen sevme bir daha. Sen, sen...

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal. Kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır. Bir daha asla göremeyeceğin dilinden.

Ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. Yedi kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

babam, ah. Bir gün söylemediler, baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, ilaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tacüle tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli sor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim.

getirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım

hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam hattı 0541 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde, yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken, giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

gitme demeyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al. Belki lazım olur.

Tek kelime etmesem diyorum ama etmeliyim. Sana bilmediğim bir şeyden bahsetmeliyim. Kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki.

Renklerini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima. Ama bana hep vurgun saatlerinde geldin. Ya da sen vurdun. Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğum.

denizden girecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım doğdu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok seni sevdim.

sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden

Bence şimdi git. Hayır, gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır hayır, gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik hem karanlık bu kadarı fazla. Üstümü de örtme. Bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor.

Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşk da bu diye. Kusursuz bir aşk da benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın bilmiyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Ay ağam geldi.
2: Hala hala.
1: Geliyor ağam, hoş geldin.
3: Valla geliyor.
1: Ulan ne yapıyorsunuz? Ne oluyor?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

Söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül. Gideceğim son olsun.

Şekerim senden vazgeçme, umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 40 50, 0541 740 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar.

yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini anaca duyguyla. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim. Biri alıyor,

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güneysak Yılmazsak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemircan kardeşlerim, Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmran.

aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepe'li Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen Çe tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat, İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli, Fırat, İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altuna, Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Aslan kardeşim, Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman yani Zanlı diyor ki, kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Oses Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir Berhan Teriman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz, aleykümselam Osmancan kardeşim, Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teriman yani Zanlı, Gümüş Bala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli, Velo, Dodo,

0: Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiden, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir saygılarla, ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan gümüş ballalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teğriman yani zanlı. Boksör Olcan Türedi Gedizli Ose Arda Doğan Basmaneli Velo. İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çaki Kadir Gündoğdu. Daykolu Ahmet Çetinel ayrıyeten farklı kurumlarda yatan. Başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teliman yani zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şeyi unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleykümselam. T1 No B18'den Aziz Yıldırım Kader Birliği yaptım. Başta Aslan abilerim, Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlar Afan Yılmaz, Kerim Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Meşe Dökme, Suat Korkmaz, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım, aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım. Başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenince, Apo Yenince, Gökdeniz Yenince, Şeyh Musa Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz, alem denen çarşının sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş iyi biliriz. Hicyan Muti'den bertaraf şarkısı, armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B18'den Afan Yılmaz, aynı kurum ve kampüste başta kader birliği yaptım. Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim, aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candan, Emir Yıldırım, Apo Yenince, Gökdeniz Yenince, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah iner yeryüzüne seyreder alem beni, bu derlere suç ortağım sakinleri şarkısı, armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz can parçaları dostlarım ve kardeşlerim, Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon Numan, Hakan Uçar, A7 Atan Canlar, Eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abi sizlere selam olsun. Kadın Kapalı'da yatan prensesime de selam olsun. Sabır öyle bir ki kopacak sanırsın. O gittikçe güçlenir, sen bitecek sanarsın. O gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgeç'ten de şarkısı armağan olsun. Unutmayın, yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koşulan reis Harun Güven. Kadın Kapalı'da yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz.

0: Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başak, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece, Reis Harun Güven kardeşime sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun. Selamlar, aleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 Koç'tan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 Koç'tan Mert Yütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleptos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'te 5 koşulan kör oldu. Cavit Gürdü. Aleykümselam Cavit kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştığım değerli büyüğüm, dayım Şakir Söylemez ve dostlarım, kardeşlerim. Civan Acar, Koko Muharrem Aras, Mazlumak, Velat Yüce, Vedat Acar, Çetin Temel, hocamız Fehim Arı, Mehmet Fatih Özışık, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Can Akçıoğlu, Kankaya, Asım Cinoğlu, Anıl Kütük. Tüm bu dostlara selam olsun. Sizleri seven Köroğlu Cavit ve açıkta olan dostum Devran Yüksek'e de selam olsun. Oğuz Ünal'dan bir türlü olmadı. Murat abi şöyle bitirmek istiyorum. Duruşu olanın düşmanı duruşu olanın düşmanı çok olur. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4D5 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım, koğuşumda bulunan aslan abim Civan Acar, Cavit Köroğlu, dayım Şakir Söylemez, amcam Velat Yüce, yakışıklı amcam Çetin Temel, dayı Servet, canım abim Nafiz Cancı, Lazo, Mazlum Ak, Feyyaz Gökmen, Hakan İkinci, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Bukan, Aytaş Taş'a selam olsun. Gece sözüm güçlü olma, öyle görün düşen yaprağa basan çok olur. Ben T4'de 5 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım, aslan kuzenim Abdullah Yenince, bu günler geçer, takma kafana, en güzel günler bizim olacak aslan kuzenim Abdullah Yenince. Ben selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4D5 koşulan Emir Yıldırım, aslan kuzenim Gökdeniz Yenince, bu sözümü sana armağan ediyorum. Sizin geceleriniz güzeldir. Limon sıkılır bizim geceler, görseniz çıldırırsınız. Sessiz duvarlar üstümüze yıkılır. Allah'a emanet. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, aslan kuzenim Yiğitcan Yenince, bu sözüm sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin karakterini ortaya çıkartıyor. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, buradan başka kurumlarda olan değerli büyüklerime selam olsun. Şahçıyan Kurt abime, boksör Mahmut amca, Beşir Acar, Azat Başak, Serhat Akkaş, Çiko Gürkan, Oktay Özdemir, Ekrem Birlik, Devrim Birliği'ye de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'de 5 koşulan Muhittin Karakaş, farklı. Aleykümselam Muhittin.

0: Kardeşim, farklı kurumlarda olan dost ve abilerime selamlarımı göndermek istiyorum. Başta açıkta olan canım abim Devran Yüksek olmak üzere. Akabinde Furkan Tunç, Polat Denerli, Aytaş Ulu, Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Mehmet Demir, Erdal Demir, Muhammed Bakır, Kadir Karaca abime de selamlar olsun. Murat abi, geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Ekmeğimi verdim, dostu doyuramadım. Gönlümü verdim, yari doyuramadım. Herkesin derdine derman oldum da kendi derdimi yazacak kalem bulamadım be dayı. Bu canlara benden azar bir bir, kimsesiz bir kulum. Murat abi, ben T4-T5 koğuştan mazlum ak. Burada kader birliği yaptım. Başta dayım Şakir Söylemez, koğuşumuzun adaletini sağlayan dostlarım. Başta Civan Acar ve Köroğlu Cavit Gürdü, akabinde Aslan kardeşlerim Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar, Asım Cinoğlu, Arifcan Akçoğlu, Kaan Kaya, Çetin Temel, Hoca Fehim Arı, Mehmet Ali Dalbudak, Anıl Kütükçü. Gece benden bir söz Murat abi, ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezmiş. Namı der Kobani, istek şarkım Berivan, meşeler özlemim sana, canım dayım Şakir Söylemez'e armağan olsun. Ben T4-D5 koğuşundan Emir Yıldırır, aslan kuzenim Gökdeniz Yenici, bu sözüm sana armağan ediyorum. Aslan kuzenim Yiğitcan Yenici, bu sözü de sana armağan ediyorum. Sarraf olmaya gerek yok, menfaat herkesin karakterini ortaya çıkarır.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamun aleyküm karizmatik Murat abim, ben T4'de 5 koşulan torosu Emir Yıldırım. Aleyküm selam Emir'im. Estağfurullah kardeşim benim. Şakran açıkta olan adam gibi adam Devran Yüksek abime çok çok selam olsun ve Kadir Karaca abime selam olsun. Muhammed Furkan Tunç'a selamlar olsun. Gece sözüm ellerin talihi durmadan gülmüş, bizimse gülümüz açmadan solmuş. Ben T4 D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan Muhammed Kan Demirkıran ve Behçet abiye ve Doğukan Pusat'a, Çağrı İşçi, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Şeyh Musa Akbulut, Mehmet Demir'e selam olsun. Ben D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4'de 5 koşulan torosu Emir Yıldırım. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim Civan Acar ve Cavit Köroğlu, Aslan dayım Şakir Söylemez ve Can abilerim Mazlum Ak, Namı Der Kobani ve Aslan dostum kardeşim Muhittin Karakaş, Namı Der Keleş, Mutu akabinde Arif Can Akçıoğlu, Aytaş Taç, Kaan Kaya, Veysel Beytar, Mehmet Ali Dalbudak, Muhammed Furkan Erdoğan, Asım Cinoğlu, İbrahim Ethem Maral, Feymi Arın, Namı Der Hoca Adem Demir, Koko Muharrem Aras, bu canlara selam olsun. Ben T4'de 5 koşulan Emir Yıldırım. Ben T4'de 5 koşulan Muşlu Emir Yıldırım. Başka kurumlarda olan değerli dostlarım Mersin Pınar'dan Umut Akbaba, Baran Şimşek, Ali İmran Korkmaz, Mazlum Ak, Namı Der Kobani, Abdullah Yenince, Affan Yılmaz, Sambi Oyur, Zeki Yıldırım, Emirhan Özışık, Fatih Özışık, Mazlum Ak, Hakan Uyara, yani Namı Der Zengin Hakan'a selam olsun. Ben 4 nolu D5 koğuşlan Muşlu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu D5 koğuşlan Emir Yıldırım. Buradan şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Murat abi geceye benden güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Buradan İsmet Tatü ve Eko Kahraman, Mert Kahraman, Akgün Kahraman, Cihan Ateş, Yusuf Ateş, Ekrem Birlik, Devrim Birlik, Sidar, Deniz Evindar, Deniz Abdullah Yenici, Gökdeniz Yenici, Yiğitcan Yenici, buradaki büyüklerime, küçüklerime bu şarkıyı armağan ediyorum. Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4D5 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Emircan Önder, Polat Denerli, Aytaç Ulu, Ahmet Karatepe, Ramazan Çimenda, Osman Karakalpak, Mehmet Demir, Sinek Erdal, Demir Furkan, Yaşar Azat Özışık ve Aslan abim Oktay Özdemir'e selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4D5 koğuştan Muhittin Karakaş, aleyküm selam Muhittin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Can abilerim Civan Acar ve Köroğlu, Cavit Gürda, Aslan dayım Şakir Söylemez, Aslan dostum Emir Yıldırım ve akabinde Aslan abim Mazlum Ak, Namı Der Kobani, Çetin Temel, Vedat Acar, Vedat Yüce, Feyyaz Gökmen, Koko Muharrem Aras, Arif Çan.

Akçoğlu, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Veysel Baytar, İbrahim Ethem Meral, Adem Demir'e Fehim Arı Namıder, Hoca Muhammed Furkan Erdoğan, Murat abi gece sözüm sabret, Koca da bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Ben T4'de 5 koşulan Muhittin Karakaş, farklı kurumlarda olan dost ve abilere hitaben başta kuzenim Abdullah, yenici Gökdeniz, yenici Yiğitcan, yenici Fırat Çelenk, Veli Çelek, Ali İmran Korkmaz, Emircan Önder, Emre Duman, Azcan Yatbaz, Pusat, Çağrı İşim, Mehmet Fatih Özışık, Sidar, Deniz Çırağan Ateş, Yusuf Ateş ve Mazlum Ak'tan çok değerli Zengin Hakan, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Gece sözüm Murat abi. Asla umudunu kaybetme, yarının kime ne getireceği hiç belli olmaz. Bu canlara benden Nem Ararat'tan evin şarkısı armağan olsun. Ben T4'te 5 koşunan Muhittin Karakaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4'de 5 koğuştan ben Civan Acar, farklı kurumlarda olan başta Şakran Açık'ta olan değerli ve bir o kadar da kıymetli abim Devran Yüksek, akabinde Zübeyir, Oğuz, Fırat, Ayboğa, Hamza, Ayboğa, Kadircan, Ayboğa, Çetin, Ayboğa, Beşir Acar, değerli büyüğüm, boksörüm Mahmut Aygün, tüm bu canlara selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Civan Acar, Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat. T4'de 5 koğuşundan ben Mazlumak, farklı kurumlarda bulunan derdi dostlarım, kardeşlerime hitaben başta Hakan Uyar, Namı Der Zengin, Hakan, Ferhat Arslan, Fatih Özışık, Emirhan Özışık, Ahmet Toy, ismini sayamadım abi, kardeşlerime selam ederim. Ahmet Kaya'dan Karayazı bu derler armağan olsun. Sizleri seven dostunuz Mazlum Ak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben T2A17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda, Gayret Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben T2A17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele, şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle.
Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen

gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, aslan dostlarım. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.

Berhan Teliman yani zanlı aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölüm özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şark sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız aslan Berhan Teliman yani zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkı sarman olsun, herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl, ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan

0: Dere buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılgel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu, yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu, yani Orik. Senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er. Hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay, Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay, Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat, Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulaka, yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulaka armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 Koğuş'tan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 Koğuş'tan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 Koğuş'tan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 Koğuş'tan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 Koğuş'tan Ömer

Güçlü abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat, selam ediyorum gece Emirhan Tapan'ın sözüyle. Hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koşudan Kaan Demirkıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun, zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a, kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu dert.

Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar. Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli

Dereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim. Bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin. Baş aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahraman oğulları. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, Koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleyküm selam Eren kardeşim. Derlilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47 Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu B18'den Altındağlı Kürt Turan Korunur. Aleyküm selam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur. Turan Korunur. Ben Birnoğlu B18'den Turan Korunur. Başta

0: başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derdesi Gamze Maden, ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan Egemen, da Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, Murat abi senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi, ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur, ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Ben hemen 15 koğuşundan hazır ama başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan da Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent, Mustafa, Baran, Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat, Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben hemen 15 koğuşundan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan da Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim canım kanım Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben hemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben hemen A15 koşunan Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlük, başta canım.

Kanım, abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim, kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halit Oğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaşık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlak'a bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen 15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mafyican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Aktoğ, yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirba, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Avud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak, kimse suskunluğumuzu aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derdere azar bülbülden çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğ. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğ olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K., Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirbağ, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimentepe'li Çiçek Abbas kardeşim, Serkan Akdoğ, Namıder Berber, Serkan dostlarım Ahmet Koca A, Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı abilerim, Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Hepinize sevgiler, selamlar kardeşlerimin. Kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştım. Mesajlara geçmeden kayıt mesajları olan kardeşlerim. Biliyorsunuz cumartesi günleri 7'de başlıyor. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısından hemen sonra kayıt mesajlarınız takriben 9'a kadar bir bölümü. Çünkü çok var, 3 saatlik, 3,5 saatlik kayıt mesajları var. Geri kalan da inşallah yine parçalı parçalı paylaşacağım ama yarın kulağınız 7'de radyoda olsun. Takip edin, sizden ricamdır kayıt mesajı olan kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş Şakran İkinoğlu korumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek, Bargıran Foça Açık Cezaevinde yatan Aslan abi Murat Altuntaş, Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, özlenen beklenensiniz benden tüm dostlara, Adanalı Ayhan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş, aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim, Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdo Manav, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Anlı Musti, Murat Özel yani Bekes, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapu, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan, Uygar Doğanay'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş, Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim, Baran Asaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay, aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Köylü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avuçlarımızda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can Güzel abi, Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar Çoku. Aleykümselam Şiar kardeşim. Şakran 1, 2, 3, 4 nolda yatmakta olan Baran Gerçek, Namıdar Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Donay'dan kala kaldım. Şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun. Tüm dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm güzel insan. Ben T2A4 koğuştan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma Papaz, Bekir Cemal Karahayit, Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 Koç'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma Papaz,

Aziz Bekir Cemal Karahayit, Şeref Ali Atan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça, tutsak umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 Koğuş'tan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Mete Nur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e sevgiler, selamlar. Murat abi ben C18 Koğuş'tan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekyan, Caner Güngör, Gece Bir Söz, Yere Göğe Sığamayanlar unutmayın, bir de Yerin Altı var. Murat abi ben Menemen C18 Koğuş'tan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngenel, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Çantekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Afaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Say, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tekrar Allah'ın huzuru olsun. Murat Bey selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı hayatıma giren en güzel ve en özel kadına, Şakran C10 Koğuşuna kalmakta olan Çiğdem'ime armağan etmek istiyorum. Çiğdem'im seni çok seviyorum. Berk Albayrak. Merhaba Berk kardeşim. Sana da sevgiler, selamlar. Murat abim gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay. Sağ ol kardeşim benim. Hepimizin, senin aracının da gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalı Açık'ta yatan oğlum Metin Özkır, Şakran'da yatan Sudenaz Karadaş, sizi çok seviyorum, canımın işleri, hiçbir şey sakın üzülmeyin, her şey güzel olacak, Allah deyin, gerisini boş verin, güzel günler yakında, Allah'ın dediği olur, sizi seven Müjde Kırtay. İyi yayınlar Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namı der Patron Karaca, sağ ol kardeşim benim. B5'te yatmakta olan Escobar'ın Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca damsın, seni alem yıkamamış, Şakran sarsamaz bile. Senle gidenler gördün, gül gül öldün, sen aslanlar gibi çıkacaksın, sana alem ayıp. Allah utandırmasın, can parçam, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sana kardeşlik yapanlara bin selam olsun, Ayaz Kaplan'dan gurbet şarkısı armağan olsun. Aslan teyzem Escobar'ım Müjde Kırtay, seni çok seviyorum. Murat abi ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namı der Patron Karaca, başta kıymetli halam Gizem olmak üzere, akabinde Candan, Baba Çörs, İki Gözüm, Belgin Polatoğlu, Elvan Ergün. B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay, annem Fatma, ellerinizden öpüyorum. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Buhan, Gülüzel Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Küleş, Ezo Küleş, Gül Baba Çörs, Seda Baba Çörs, bu değerlere bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Merhaba Murat abi, ben 4 nolu A4 Koğuş'tan Kuru Çeşmeli Muhammed Özkaya, merhaba Muhammed kardeşim. Abi senin aracılığınla koğuşumuzun adaletini sağlayan Özgür Ötkem, Namıder Öcü, Murtakeli Ali Koyuncu olmak üzere sırasıyla Yeşilyurtlu Bekir Çağlayan Güçtekin, Kuruçaylı Ateş, Tuna Selçuk, Dinç Aktepeli, İsmet İlhan, Fırat Tülü, Özkan Savcı, Barış Temel, Akın Gümüş, Yamanlardan Ümit Şahin, Civan Çelik, Ömer Yüce, Çaymahalle'den Limon, bu saydığım isimlere bin selam olsun. Abi Murtakeli Ali Koyuncu kardeşim der ki, cesaret çelik yelekte değil, cesur yürekte saklıdır. Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK A17 yatmakta olan Furkan Acar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Ali Koy, Yıldız Sinan, Ayhan Serkan, İmran, Arabesk Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan, Gece Bir Söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın sessizliği değil, düşmanlarımızın sesini diyelim, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Murat abi T2A17'den Furkan Acar, diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim, Deniz, Şakircan, Palit, Samet Akşit, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akgözüm kardeşlerime bir dil bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bayraklı'dan, Ballıkuyu'dan, pardon düzeltelim hemen onu. Selamünaleyküm, ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, aleyküm selam. Öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere. Buradan kardeşlerim, dostlarım olan Yiğitcan Yenince, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Efecan.

0: Yani Yılmaz, Kadir Aykur, Davut Baran, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet ve Metrisör'ün şarkısı Bu Güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıköy'den Şehmus Aydın. Şakranda yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun. Aslan kardeşlerim benim. En kısa zamanda yanımızda olmanız dileğimle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Halit Bilgiç, Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun bu güzel dostlarıma. Koç Açık, Cezaevi, B8 koşulu atan sevdiğim Başarcan Parlak. Belki şu an bunları duyarken yanında değilim ama bil ki kalbimin en güzel yerindesin. Yolun her ne kadar tozlu olsa da yolun yolumdur. Şunu da unutma ki bir gün baharları yaşarsak eğer en güzel çiçekleri biz açacağız. Yılmaz Güney'in de dediği gibi bu duvarlar yetmez bizi ayırma. En dibini gördüğüm adamla en zirveyi görmeden ölmeyeceğim. Yanında değil aslanlar gibi arkandayım seni. Çok seviyorum Başarcan Parlak. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzun önde gelen isimlerinden Serdar Ateş, Remzi Şahin Yılmaz, beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Taner Öz, Ali Turap, Yentüz, Bozan Fidan, Casadi Çaki. Gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi biz 4 nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan Şahin Sincar, Mafya, Sedat, Ozan, Demir, Engin Avşar ve Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı. Bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bulunduğumuz durumdan memnun muyuz tartışılır ama her şeyin altından kalkarız yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Öz Onur yani Dodu. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kadın kapalıda olan İzmirli Yeşim Korkmaz kıymetlileri Beyza Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra, Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı Derman icap eder mi? Armağan olsun. Geceyi dostum Celomen'in sözüyle kapatmak istiyorum. Her acı bir ders verir, her ders bir insanı değiştirir. Doğukan Öz Onur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Öz Onur yani Dodo. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere kadın kapalıda olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetlileri Beyza Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra, Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı Derman icap eder mi? Armağan olsun. Geceye dostum Celomen'in sözüyle kapatmak istiyorum. Her acı bir ders verir, her ders bir insanı değiştirir. Doğukan Öz Onur. İyi yayınlar Murat abi. Ben kadın kapalı C14 koğuşundan Ezel Özel Aysun Endek radyo başına. Canım dostuma bugün günlerden senin doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Umarım bir dahaki doğum gününde dışarıda özgür günlerde kutlarız. Yeni yaşın sağlık huzur versin nice senelere Aysuncum. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet ol. Şakran kadın kapalı da yatan C14 Bahar Talimci nasılsın canımın içi? Seni rüyamda gördüm. Hayır olsun inşallah. İyisindir. Her gün radyoyu seninle birlikte dinliyoruz. Yan yana hissetmek için ama artık yokluğun koyuyor be güzel kızım. Susuzluğun kanıtlandığında inşallah o gün çok güzel kutlayacağız. Bu günleri hep gülerek hatırlayacağız. Sen hep iyi ol. Dik dur prensesim tacın düşmesin. Gönlün ferah olsun, yolun açık olsun. Nuri Aslan, Seher Öğmen, Bengül Budak, Serkan Öğmen. Hepsinin de çok selamları var. Annen, baban ve ablan olarak hep arkandayız kendine. İyi bak meleğim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Efe Arslan. Aleykümselam Efe kardeşim. Aynı ortamda bulundum. Abi dostlarım Gürçeşme'den Afyonlu Deli Hasu, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Bedri Salman, Murat Türk, Erdem Çoban, Erdi Çiftçi. Gece benden bir söz. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Bırak kader yakışanı yaşatsın. Ben boz yakadan Efe Arslan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Adem Mehmetoğlu. Aleykümselam Adem kardeşim. Üçnoğlu'dan tahliye oldum. Çok değerli kardeşlerime çok selamlar olsun Efe Arslan ve farklı kurumlarda bulunan abi ve dostlarım Gürçeşme'den Afyonlu Deli Asu, Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Arda Ceren, Yiğit Öznet, Murat Pars, Adem Kıvrak, Nailcan Kayan, Mert Demirel, Serap Ömer, Fatih Durmaz, İskender Özkan, Bahadır Kılıç, Aycan Kaya, Erdik Çiftçi, Süleyman Akan, ismini sayamadım, Bozyaka çocuklarına selam olsun. Ben Bozyaka'dan Efe Arslan. Sanki isimlerde bir yanlışlık var kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1A13'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen, abilerim Sercan, Bedir, Murat Eres, Namıder, Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derdilerim Erdi Taş Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan Rezan Koç'tan Parsek armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum, kendine iyi bak. Murat abi bir nolu A3'ten Serhat Bozdaş. B3'te bulunan Celomen Kıymetler Sıla, Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlilere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Hemen jingle'ımızı dinletelim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu'dan Arda Ceren, Namıder Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Sorbilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Afyonlu Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Manisa Üçpınar'da yapmakta olan dostum Bartu Can Erbatur'a son olarak benim için kıymetli kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki'de. Geceye de bir söz, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katılacak kadar cesareti olsun. Kendini şahsanan herkes mat olacağı günü beklesin. Ben Arda 3 nolu'dan Bucalı, Namıder Tony. Ben Altındağlı Yusuf Samar, başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren, Namıder Tony, Savaş Aktaş, Umut Sorbilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Öz Yavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso derlere selamlarım bakiyedir. Geceye bir söz de benden olsun. Canımızı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Kendini şahsanan herkes mat olacağı günü beklesin. Ben 3 nolu'dan Altındağlı Yusuf Samar. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK A16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım karım. Sabrettik, sabredeceğiz. Bugünleri unutup gideceğiz inşallah. Ben seni sonsuza kadar seviyorum. Her şeyim benim, gönül özüm. Seni her zaman sevdiğimi unutma. Burada havalar çok serinledi. Oralarda eminim ki serindir. Üstünü örtmeyi unutma yatarken. Bir an önce oradan çıkmanı istiyorum. Çıktığında iş dışarıda, hiçbir şey yapmayıp sadece seninle ilgilenmek istiyorum sevdiğim. Murat abi ben T2A16'dan Kadir Tosun. Kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim, nasılsın, iyisindir umarım, kurban oldum. Geçecek, bu da geçecek. Sabır en büyük silahtır. Duvarlar demirden olabilir ama omuda kilit vurulmaz. Zaman buraya yavaş akar ama adalet bir gün yerini bulur. Bugün demir parmaklıklar arkasındasın, yarın özgürlükte sevdiğim kadın. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kan kardeşim. T3 C9'dan Ufuk Altun radyo başına. Aslan kuzen, bugünler çok hızlı geçer. Bunlar başına geldi diye üzülme. Allah bunları senin başına verdiyse bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Hiçbir zaman neden buradayım diye isyan etme. Beceri eğitim sınavından kalmıştım ya. Çarşamba günü tekrar sınava girdik. 55 puanla sınavı geçtim, haberin olsun. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet kuzen. Kaan Yılmaz. Merhaba. Ali İnce'nin çocukları olarak canım babamıza ve onun çok kıymetli arkadaşları Saadettin, Görkem, Mustafa, Mami, Ercan, Melih, Mesut, Komutan, Egecan, Hüseyin, Yıldız, Özcan, Coşar, Şevket, Kukuli, Gökhan ve tüm arkadaşlarına selam eder. En kısa zamanda hepsinin özgürlüğe kavuşmasını diliyoruz. Bütün dualarımız sizlerle. Canım babam, seni çok seviyoruz. Sağlığına dikkat et. Hasret ellerinden öperiz. Bu adam benim babam şarkısı. Canım babamıza armağan ediyoruz. Ali amcacığım, selamını aldım. Aleyküm selam. Sana da saygılar, sevgiler. Ali İnce amcacığım. İnşallah Rabbim seni de tüm kader mahkumu abi kardeş ablalarımızı da inşallah en kısa sürede selamete çıkarsın. Ali İnce amcacığım. Sevgiler, selamlar koğuşundaki tüm kardeşlerime de. Bir mesaj da okuyacağım kardeşlerim. Sonra bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını

takriben böyle 10 dakika hiç kimseyi aciz etmeden, kimseyi yormadan bir şarkı sonrası kayıt mesajlarımızın bir kısmı, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şakranti 3C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan, umarım sağlığın ve moralin iyidir. Dün sesini duyunca ben çok daha iyi oldum. Biz her gün seni düşünüyoruz, senin için dua ediyoruz. Lütfen sen de moralini her daim yüksek tut. Güçlü durmaya devam et. Bu günler elbet geçecek. Umudunu asla kaybetme. Biz burada seni seviyor ve yolunu gözlüyoruz. Rabbim her zaman yar yardımcın olsun. Bir tanem, dualarım her zaman seninle. Sana herkesin çok çok selamları var. Seni çok seviyorum. Çok da özledim. Her zaman her koşulda yanındayız. Umudunu asla kaybetme. Seni hasretle kucaklıyorum. Rabbime emanet ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Can parçam Emir Hanım. Kardeşlerim bir şarkı. Bir şarkıdan hemen sonra takriben bir 10 dakikalık bölümünü paylaşayım. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumlarda bulundum. Abilerim ve kardeşlerim Adem Sabırlı, Sabri Demircan, Mert Tepe, Önder Yıldız, İnanç Özge, Kıdır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre, Sağır Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, bir iki gözüm, bir gözüm, iki sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber bin selam eder. Şerefli yatan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu, dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan cam parçam Aslan, kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Nüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun, oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir. Aynı kampüste bulundum abi dostlar. Mahsun Oğuz, Altan Dursun, Mami Ayaz, Pehlivan Buca, Azizcan Yatmaz, Ramazan Koyuncu, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim, Savaş Biliz, Memoli, Mehmet Gürkan, Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur, bir herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4 B1'den karşı yakalı Cengiz Özdemir. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, öz abim Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Biliz, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4 B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha kardeşim.

Aynı kampüste bulundum değerli abilerim. Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim, Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al.

0: Babam benim için değerli olan Can abim, Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı, bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emrah Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Haktan, derdi var Kemal Eriş, bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben TKB10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlara hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet, bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan. Kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben TKB10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz, başımız zindandan çıksın, özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T210 Koğuş'tan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleyküm selam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 Koğuş'un lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkek oğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T210 Koğuş'undan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçörs, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder gece kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T210 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T210 Koğuş'tan Şaban Delen, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Koğuş'un lideri, aslan dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçlen, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim, ben T2 Koğuş'undan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim, aleyküm selam. Başta aslan liderimiz, aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toroman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay. Bu derlere selam.

0: Kadar gece boksör Çağrı İşçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca. Selamun aleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz, korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıdar, Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar, Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz. Yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleriydi. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm ben Berhan Teliman yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm ben Emirhan Yiğit. Aleyküm selam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani zanlı Emirhan Yiğit abim Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Kaldığımız yerden devam. Atılgan, her şey yolunda, biziz, bizim hareket mevdim. Aytaş'ın okulunu hallettim, böyle işte. Seni bekliyoruz, tek sen yoksun, en kısa zamanda yanımızdasın. Seni çok seviyorum. Murat abi, ben Nazar. Canına yandığım, sevdiğim Yiğit Yenici. Mektubum eline ulaştıysa şimdiden yazmaya başla. Görüşte çekildiğimiz resimde geldiyse onu da bana pazartesi yolla. Beni merak etme, iyiyim, ben evdeyim, çıkmıyorum bir yere. Sen de iyi bak kendine benim için. Seni seviyorum, pazartesi aramanı bekliyorum. Murat abi, ben Nazar. Yiğit Yenici'ye sesleniyorum. Bu hayattan sadece seni istiyorum. Senin sesini, senin kokunu, senin bakışlarını, senin aşkını, kısacası senle ve sana ait olan her şeyi istiyorum. Cefan da başımın üstüne, sefan da. Canımı yoluna sersem az kalır. Bana düşkünlüğünün yanında. İyi ki iliklerime kadar işlemişsin sevdiğim. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Damla İçöz Sağol kız kardeşim. Koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Muğlalı Emine. Ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil, Göçer, Merve, Tuç, Işıl, Ercan. İsmini sayamadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Siz benim yalnızlığımı kalabalık olmayışıma bağlıyorsunuz. Bense sizin kalabalığınızı tek başınıza bir hiç oluşunuza. Edip Akbayram.

Aldırma Gönül şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. İyi akşamlar Murat abi. Bence 11'den Merve Tunç sağ ol kız kardeşim. T2B16 koşuna bulan Ümit Alişan radyo başına. Zaman elbet geçecek. Bu günler geride kalacak ama benim sana olan aşkım zamanı da duvarları da eskitecek kadar ölümsüz. Seni her gün daha çok seviyorum. İbrahim Tatlıses ayrılamam şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1'den Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran ve Tati Üsmet Tali sağ olun kardeşlerim. Aleyküm selam. Gece bir söz. Bu hayatta herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder. Bırakın şimdi suçu kadere atmayı gece canseverden. Kurşunlar yağdırırım şarkı armağan olsun. Biz Berdan Doğan'a ceviz kıran ve Tati Üsmet Tali. Can ablam Başak ceviz kıran ve Ece İvak size de selam olsun. Murat abi biz T1'den Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran ve Tati İsmet Tari isteseydik ışığımıza koşanlarla ordu kurardık ama biz karanlığımızdan kaçmayanları tercih ettik. Unutmayın ki bu hayatta kimse vazgeçilmez değildir. Bunu en iyi vazgeçtiklerimiz bilir. Gece Şura İskender'de yalancı şarkısı armağan ediyoruz. Biz Tati İsmet Tari ve Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran. Şakran kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Gülüm senin sevgin benim karanlık gecelerimi aydınlatan en parlak yıldız. Bu dünyadaki hiçbir kalabalık senin yokluğundaki o asil yalnızlığın yerini dolduramazsan benim dünüm, bugünüm ve sabırla aşkla beklediğim en güzel yarınımsın. Seni çok seviyorum Davran Kurtçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Gülüm telefon evrakları henüz yüklenmedi. Muhtemelen 15 günü bulacak yüklenmesi. O yüzden bir eş dost vasıtasıyla bana bir haber gönder. Aklım sende kaldı. Mahkeme gününü de merak etme. Bütün imkanları seferber edeceğim. 4 gün kaldı inşallah. Bu son mahkemen olacak. Bana mutlaka haber göndermeye çalış. Seni merak ediyorum. Sana ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Bütün çalan şarkılar size gelsin. Kurban oldum seni. Çok seviyorum. Devran Kurtçebe. Bir nolu TTB'nde bulunan eşim Şahin Arslan Özdemir. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. İyi olmanı umuyorum. Avukatla konuştum. Sıkıntı yok dedi. Şahin de sıkıntı yapmasın dedi. İtiraz edeceğini söyledi. Merak etmesin diyor. Sen iyi ol. Her şey yoluna girecek. Her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Bir nolu TTB'nde bulunan eşim Şahin Arslan Özdemir. Ömrüm seni ne kadar sevdiğimi kelimelerle anlatmaya yetmez. Aramızda ne kadar mesafe, ne kadar zorluk olursa olsun bil ki ben hep senin yanındayım. Seni özlemek zor ama seni beklemekten, sana olan sevgimden bir gün bile vazgeçmeyeceğim. Seni çok seviyorum. Bunu hiç unutma. Selamünaleyküm Murat abi. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı sen. Aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin. Seni seviyorum. Eyüphan 3 gecedir yatamıyorum. Murat abi ben Damla Avcı. Belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprakdağ, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı. Canan Batur, Gamze Batur gece bir söz bırakmak istiyorum. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran'dan tahliye olan Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle Savaş Aktaş abim ve Ömür Oturak abime selamlar. Kardeşlerim Mert Aluşluoğlu Kaan, Yıldız Atilla Hukul, Cumhur Akgül. Koç'ta bulunanlara selam ve sevgilerimle. Güne sözüm iyi insan olun. İmam yarın cenazenizde sorduğunda bize yalan söyletmeyin. Murat abi ben Mustafa Keskin. Şakran'dan yatmakta olan değerli abim Savaş Aktaş ve değerli kardeşlerime selamlar. Savaş abi işten güçten dolayı biraz yoğunum. Eren de askere gitti o yüzden radyoya da yazamadım fazla kusura bakma. İnşallah her zaman burada bir kardeşiniz var. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleykümselam Sedat kardeşim. Hayırlı akşamların olsun abi cümlemizin. Sağ ol Sedat kardeşim. TK13 koğuşuna bulunan abim Gökhan Aydın ve Muhammed Aydın Twitter radyo başına. Abi nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir oralarda. Önce Allah sonra birbirimize emanetsiniz. Ahmet Kaya Selda şarkısı size gelsin. Ölüm olmadıkça umut hep vardır. İsmini sahip sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın. Öncelikle T2A13 koğuşuna yatmakta olan abim Gökhan Aydın. Onun derdisi amcaoğlum Muhammed Aydın yani Tibit'i. T4'te bulunan abim Gökhan Kubilay. Kardeşim İbrahim Durmaz. Farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm dostlarıma selam olsun. Allah'a emanet olun. Şöyle bir sözle son vermek istiyorum. Zor günler geçiyor ama biliyoruz ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var. Kaleli Sedat Aydın. Koca adam hayat bana seni verdiği için ne kadar şanslı olduğumu her gün yeniden anlıyorum. Seninle gülmek, seninle yaşlanmak
Aynı hayalin içinde yürümek istiyorum. Kalbimin en güzel yeri hep senin. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, sen benim sadece sevdiğim adam değil, huzurum, sığındığım yer, en güzel alışkanlığım ve hayat arkadaşım oldun. Her şey değişse bile elim yine senin elini arasın, kalbim yine seni seçsin isterim. Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da Aslan amcam Yılmaz Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenici Özcan, Budak, Kadir, Aykurt, Efecan, Yılmaz, Şeyh Musak, Bulut, Azat, Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyulu Sapranoz. Şakran T3C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm, bugün aleyna ve yağmurla dışarıya çıktık, haberin olsun. Dün aramışsın, yabancı numara diye açmadım. Sen misin? Tekrar aramanı bekledim, aramadın. Sağlık olsun, umarım moralin yerindedir. Canın hiçbir şeye sıkma. Seni çok seven ve özleyen bir sevgilin var. Allah'ıma emanetsin ömrüm. Şakran T3C5 koğuşundaki canımın işi Bahadır Yılmaz radyo başına. Bir tanem ne yapıyorsun, nasılsın? Rabbimden tek temennim senin hep iyi olman, seni çok özledim. Sana kavuştuğum gün tüm dünya susacak, ne saatlerin sesi duyulacak ne de rüzgarın bekleyişi. Bittiği yerde kalbimin en güzel bayramı başlayacak. Elbet bir gün kavuşacağız, seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Heradan selamlar, nasılsın? Valla ben de iyi olmaya çalışıyorum. Çocuklarla diş tedavisi yaptırdım özelde. Dolgu, kanal vesaire. Sonra ortodonti tedavisi olacak ikisi de. Baya para gidecek ama mecburen yapılacak. Emrelerden bir haber yok. Dediğim gibi dünyayı batırdılar. Ben de kitapla dişli hastane işleriyle uğraşıyorum. Kimseden fayda yok. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Murat abi, ben C11'den Işıl Ercan, T3B17'den Ümit Bingöl radyo başına. İlk günkü gibi duruyor hala kalbin. Ömürlük bende. Emanet ömrümü ömrüne nasip eden Rabbime şükürler olsun sevgilim. Azar Bülbül'den Vazgeçemem şarkısı bize gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet kardeşim. Şerefli yatan ve beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzet Cangül, yani İzoki. Kadın Kapalı'daki derlilerin başta olan Canom'a ve Paşataş'tan'ın derlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan, ömrümü verdim şarkısı gelsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Ben İzoki. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Asarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak, koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşataş'tan, akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke, Torbalı'dan Eko, Mevlüt Çetinbaş, Eren Yılmaz, diğer koğuş kurumlarda olan Asarlık'tan aslan abim Caner, Güngör Samet, Kutlu Mustafa, Çiftçi Ahmet Karada, dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergül, yani İSKO, Erkan Erben, Yusuf İslam Dilek, kıymetli abim Oktay Karabalık, gece benden bir söz. Yüksek dağlar fırtınalarla değil sabırla yücelir ve bütün sevdiklerim Ahmet Kaya, Yorgun Demokrat şarkısı armağan ediyorum. Ben Ozan Doğru. Ben Buse Dörtnol'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez. Gönlüme düştüğün günden beri gözlerim senden başka bir gökyüzü tanımadı. Sen benim en güzel manzaram, en güzel gerçeğimsin sevgilim. Abi kıymetlime Hiray Zarduş kurban olurum şarkısı armağan olsun. Ben Buse Dörtnol'da bulunan hayatımın en güzel parçası Şakir söylemez. Seni sevmek bütün dünyanın gürültüsüyle dışarıda bırakıp sadece senin yanında nefes aldığımı hissetmekmiş meğer. Mesafeler, zaman ya da şartlar ne olursa olsun, benim bu hayattaki en huzurlu durağımda kalbimin tek sahibi sensin. Seni çok seviyorum sevgilim. Şakran T3B9 koğuşuna atan canımdan can abim Altan Erdoğan'a, kardeşi Kayahan Şentürk'ten selam olsun. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama kardeşliğimiz onlardan daha güçlü. Aslanlar gibi girdiğin o kafesten kuş gibi çıkman dileğiyle Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Ben Eşe Paşa'dan Yelisan Laçin, Şakran T1B15 koğuşuna bulunan eşim Ahmetcan Laçin'e sesleniyorum. Sana yolda olacağım yoldaşla, düştüğünde kaldırmaya gücüm yetmezse ben de yanına çökeceğim. Yenileceksek hayata beraber yenileceğiz.
Her koşulda yanındayım aslan kocam, kalbim senin.

Ne? Elbet bir gün. Ben İzmir Şakran T1B15 koğuşunda bulunan Ahmet Çanlı için geceye bir söz bırakmak istiyorum. Herkesin ağzına sakız olanlar bizde kusur bulmaya çalışıyor. Kurt sırtında bit arayacağınıza gidip kendi... Ben Ahmet Çen Laçin tanıyan tanımayan abilerime, kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi yayınlar. Şakran, sağol kız kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım güzel yüzlüm. Bugün düğün var, içim öyle bir buruk ki anlatamam sana. Herkesin yanında sevdiği var. Canım çok sıkkın. Annenler, teyzenler, yengenler gelecek akşam düğüne. Tüm aile tanışacaklar. Sıra bizde artık, seni çok seviyorum. Merak etme bizi. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Sevgilim, Eren abiyle konuştuk. Salı günü bir daha gidecek mahkeme için. Tahmin ettiğin tarihler var. Netleşsin, haber vereceğim sana. Beni lütfen pazartesi arama. Arıyorsun bak, bir şey oluyor, ulaşamıyorum sana. Cuma geleceğim yanına. Çarşambaya falan ara beni lütfen. Böyle zor olur. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Şakran T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Dedemin 40'ını yaptık, baya yoruldum, koşuşturmacayla geçti. 52'sinde inşallah birlikte gelmek nasip olur. Seni çok özledim. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım ben dün bir ay boyunca ban yedin sanmıştım. Allah'tan bir günlük bir sinirim ondandı. Yine de artık kesinlikle yapmayacağım. Ben açıldıysa ara beni, özledim. Rabbime emanetimsin. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran kadın kapalı B11'de bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın, umarım daha iyisindir. Gelişme olacağını söylemiştin. Umarım iyi gelişmelerin haberini almışsındır. Seni seven insanlar olduğunu unutma. Kendine çok iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Sabrican kardeşim. T3A13'te yatmakta olan Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kardeşim İmran. Özlenen ve beklenen seden kısa sürede kavuşmak dileğiyle kendine. İyi bak abim Sabrican Korkmaz. Murat abi, T3A13'te yatmakta olan Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kardeşim İmran. Özlenen, beklenen seden kısa sürede kavuşmak dileğiyle kendine. İyi bak abim Sabrican Korkmaz. Mustafa Kaya'dan sözüm şiirlerin mükemmeldir şarkısı. Bu şarkı Büşra'dan, canından çok sevdiği Barış Buğra'ya gelsin. Sesim sana kadar ulaşır mı bilmem ama bu şarkı gözlerinin aklıma düştüğü o ilk andan beri kalbimden hiç susmayan o melodiyle gelsin sevgilim. Ben Bayraktan Maviş Kadın Kapalı B1'den Gülçin'im, duymuyorsa bir zahmet söyleyin. Hayatımın en güzel anısı, tatlı belası. Annem geldi, sen anladın, yarın o iş halleder annem. Kalbim her zaman seninle. Maviş'in Gülçin'i radyoda kal. Murat abi, Azat Özışık'ın, Emre Özdemir'in de sana çok çok selamları var. Can abi Murat Bingöl, iyi yayınlar, baş tacısın Bayraktan Maviş. Maviş aleyküm selam kardeşim. Sonra Azat'ım, Emre Özdemir, Azat Özışık, Maviş kardeşim, size de koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de selamlar. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Ben Bayraktan Maviş Kadın Kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci. Aşkım su, benim dakikam bitti. Annem yarın bize mesaj atar, sen beni habersiz bırakma. Çok geçmiş olsun, annene yoğun bakımdaymış. Anneme söyle halleder. Benim annem, şunu da unutma, gözlerinde buldum ben dünyamı. Tuğçe Kandemir, seni öptüm sokaklar aklımda şarkısı armağan olsun. Gecen güzel olsun can abim Murat Bingöl. İyi yayınlar diliyorum, baş tacısın Bayraktan Maviş, sağ olasın Maviş kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, T1C18 koğuşundan Soner Demirci, aleykümselam Soner kardeşim. Değerli abilerim Mesut Çaylak, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan, Canbaz ve amcaoğulları, hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Manaman'da yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Işit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere.
Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim paşam, yakışıklı.

kardeşim Soner Demirci ve Koç'taki abileri kardeşlerine selam olsun. Canımın içi, evdeki herkes çok iyi. Herkesin sana selamları var. Sakın hiçbir şeyi kafana takma. Her şey yolunda. Seni çok seviyorum. Her zaman ailen yanında. Bunu sakın unutma. Aleyküm selam kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 18 Koç'tan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Koç'umda bulunan dost ve kardeşlerim. Beşir Acar, Hasan Sodan, Soner Demirci, Oktay Aktaş, Saptar Acar, Enes Köse, Ali Polat, Önder Korkmaz, Azat Süer, Ahmet Hasan Kahraman, Bayram Tartı, Ozan Ahmet Kartal, bu canlara selam olsun. Gültepe'li köylü Mesut Çaylar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Cemile Timoçin. Aleyküm selam kardeşim. Burak Timoçin radyo başına. Kocam, aşkım, yakışıklı kocam. Sadece benim yakışıklım, ne yapıyorsun ömrüm? Eşortmanlar çok yakışmış kocama. Gözümü gönlümü dolduran. Sen ne yapıyorsun, iyi misin? Hep iyi ol, her şey düzelecek. Anne gitti, baba geldi aldı. Çok selamları var sana. Ben iyiyim. Çocuklarımızla ilgileniyorum. Ders yapacaklar bugün. Onlarla piknik yapacağız ve izleyeceğiz. Yani evdeyim benim, merak etme kara kaçtım. Murat abi, ben Cemile Timuçin, iki gözüm Seda Sakız şey abim kralım, ne yapıyorsun? 30 dakikan var diye aramıyorsun, bitti galiba. Sema abla aradı. Aliş abi de çok selam var. Ömer Balon abinin annesi aradı. Annesini arayacakmış, haberin olsun. Seviyorum seni abim, Allah'a emanet ol. Burak Timuçin, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kocam. Ben Cemile Timuçin. Kardeşlerim. Saat kaç? 22:27, yani saat 10:30. Bir parça daha atsak kayıt mesajı. Neyse, iki güzel şarkı dinletelim size. Evet, iki güzel bir şarkı dinletelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

İki şarkı dedik, dört şarkı oldu ya. Vallahi bile. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Aleykümselam. Şakrantı 2 C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş iyisindir inşallah. Özledik seni can dostum. Aklın buralarda kalmasın kardeşim. Burada rahat ol bura. Döneceğin günü dört gözle bekleriz. Gönlünü kalbini ferah tut. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun kardeşlerim. Keyfiniz yerindedir inşallah. Allah gücünüzü, sabrınızı daim etsiniz. Allah'a emanetsiniz. Ben C13 Koç'tan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak ve burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi hissettim. Bir dakika, niye böyle oldu Yusuf? Yeni mesaj atmıştı teyzemiz. Niye böyle oldu şimdi? Alttaki yeniymiş. Tamam. Başak kardeşim. Ballı lokma meceyi bak. Burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru Gülüş'ü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül yani Gönül Akça gece sözlüğü iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklı. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi bu derlere blok 3'ten sebebi yar, şarkısı armağan olsun. Murat abi ben C13 Koç'tan kainat güzeli Başak İvak. Beni bu zorlu yolda koşulsuz şartsız sevgisiyle asla yalnız bırakmayan Ebru Koç ve özelimle geceye söz bırakmak istiyoruz. Sabır suskunluk değil, işitilmeyen feryattır. Sevgide özgürlük, saygıda mecburiyet vardır. Sevmek bir şeydir, sevilmek inan çok şeydir. Yapmacık olup sevilmektense kendimiz olup nefret edilmeyi tercih ediyoruz. Bu bir şarkı istiyoruz. Ben bu arada kurtlar sofrasından çıkamazsam ona yanarım çalarsan sevinirim Murat abim. Ayrıca sana da selam olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Sağ ol. Yusuf iyi bak anneden selamını aldım. Başak kardeşim selamınızı aldım. Aleyküm selam sizlere de selamlar olsun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Düştüğünde seni kaldıran ben olacağım. Mutlu olduğunda sevincini ben paylaşacağım. Bir arkadaşa ihtiyacın olduğunda yanında ilk kişi ben olacağım. Seni her zaman seveceğim Kürt kızı. Sen beni bugün dünyanın en mutlu insanı yaptın. Detayları mektupta yazacağım. Dilekçeyi pazartesi günü ver dersen bana bir şekilde haber gönder. Hediyeleri gördüm. Hepsi çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. 3 noldan İlker Özyiğit, kadın kapalı olan Buse Özyiğit, fax geldi ziyarette bugün tüm sıkıntılarımı giderdin. Şu an çok rahatım, dilekçeyi ver dersen bana haber gönder bir şekilde. Seni çok seviyorum. Abi tüm çalan şarkılar İrem'ime armağan ediyorum. İyi yayınlar sana da sağ olasın İlker kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Feker, Agosya, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Ben T4A8 Koğuş'tan İbrahim Akbaş, koğuşumuzda bulunan Abidos kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzhan Aslan, Ahmet Deder, Emin, Tuğrul, Tatü Dayı, Murat Vatansever, bin selam olsun. B16 Koğuş'tan bulunan soyadı gibi Aslan abim, Ferhat Arslan, Canlarım abim, Kınalı, Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay, Aydın, Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma, bin selam olsun. Yiğitliğin son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Ben T4A8 Koç'tan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin ve kardeşlerim Enes Turacı, Oğulcan Arslan yani Kopo, İvo Akbaş yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da kardeş koğuşumda canım kanım öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun. Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abimin sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık. Onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altın aldı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 Koğuş'tan Mami Tutkun. Koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enes Turacı, Oğuzhan Aslan yani Kopo, İbrahim Akbaş yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Turul, Murat Vatansever'e bin selam olsun.
Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim abim soyadı gibi aslan olan Tarat Arslan abime bin selam ederim. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım Serdar Sönmez, Şahin Sincar buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevç B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatan biricik gözümün nuru eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Canımın içi seni çok ama çok seviyorum. Birlikte buradan beraber çıkacağımız günü iple çekiyorum. Senden isteğim mektupları daha yollamadın, onları bekliyorum. Ben Çiğli'den Ümit Bingöl. Başka kurumlarda yatan yeğenim Rıdvan Kılıç, dostlarım, kardeşlerim Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Zeki Kaya, Mehmet Yapışık, Mehmet Çekiç, Oğulcan, Laçinkaya, Baran Berşe ve Batuhan olmak üzere tüm Karşıyaka Çiğli çocuklarına selam edin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Benim güneşim de sensin, rüzgarım da, gecem de, gündüzüm de sensin. Benim yüreğim de sensin, nefesim de, her anım sana ait. Her anım sensin çünkü sen benim dünyamsın, her şeyimsin. Varlığı, huzur, gülüşü anlatılmaz kıymetli Ahmet Kaya'dan 3 kişilik şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Ben Menemenli Naci Dayı, Bolvadin Kapalı Cezaevinden sesleniyorum. Dogi, mektup yazmışsın ama eksik var. Ben unutulmuşum, Alaşehir'de bunu iyi dinle. Ey kafası toprağa gömülü deve kuşu kafanı kaldır. Ben boşuna paket olmadım. Ben Naci Dayı, Şagapo'dan Neyse şarkısını armağan ediyorum. Ben Menemenli Naci Dayı, canım mektuplarda bir sıkıntı mı var merak ediyorum. Kendine iyi bak İrem kardeşim, sen de kendine iyi bak. Acil bize cevap yazın. Sevişte yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, ömrüm evdeyiz biz, sıkıntımız yok. Doktor bugün ilaç yazdı bana. İnşallah ilaçlar iyi gelecekmiş. Sesini çok özledim. Aramadın, aklım sende. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol, dualarım hep seninle ömrüm. Bu yaşıma kadar böyle bir rahatsızlık görmedim ya. Nasıl bir şey bu? Tahmin ediyorum orta kulak iltihabı var. Konuştukça sol kulağım, geçen akşamlar ne dedim ya, ensemden bir şey vurdu. O gün bugündür

sol kulağımda çok acayip bir ağrı var. Sizin bu mesajlarınızı okudukça gözlerim karardı. Sesimin tonu düşüyor. Bir ağrı vuruyor. Nasıl bir şey ben anlamadım. Doktora da gitmedim. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, canım bacım nasılsın, inşallah iyisindir. Beni soracak olursan hiçbir değişiklik yok, her şey aynı. Seni bir an bile unuttuğumu sakın düşünme. Hep rüyalarındasın, Allah hayırlara çıkarsın. Dualarım hep senin için. Duayla, seni çok öpüyoruz, seni çok seviyoruz. Canımın parçası Aydan. Şimam ben Eda Nur, nasılsın, iyi misin? Bizleri soracak olursan iyi, seni çok özledim. Senin yerin bende ayrı, seni çok seviyorum. Canımın en içi, kendine dikkat et. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Bir tanem seni canından çok seven Eda Nur. Şakran kadın kapalda olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına, güzel kızım iyi misin canım? Bugün görüşüm vardı, çok istedim seni görmeye ama senin canın sağ olsun. Bir tanem lütfen benim adımı yaz, seni görmem, seni göreyim. Seni çok özledim, bir tanem doğam seninle, Allah'a emanet ol. Beklenen ve özlenen en büyük zenginin özgürlüğün olsun iki gözüm. Murat abi, B9 koğuşuna bulunan kalenin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Kendi bineceğimiz gemiyi yakacak kadar deliyken bizi kibritle korkutmaya çalışanlar akıllara hayran, biz soğuk insanlar değiliz. Sadece sahte samimiyeti sevmiyoruz. Fatih Bulut'tan Sensiz Yaşarım Sanma şarkısı benden sana gelsin. Gözlerinin yeşiline kurban oldum ablam. Murat abi, ben B9 koşulan Kadife Kale'den Kürt Hülya, aynı kaderi paylaştım dostlarım Fatma, İbo, Emine, Sancak, Melihat, Toyalan. Özge Çetin, Cemile Burçakçı, gece söz bırakıyoruz. Olmaz dediklerimiz oluyorsa yapmayız dediğimiz her şeyi yaparız. Hayat cesurları sever Murat Şampınar, Engel şarkısı armağan olsun. Ben hemen A15 koğuşu Hızır Amak sevgilim. Özlemim sana, umudum sana, duam sana. Özgürlüğe az kaldı. Bugün sabır, yarın özgürlük. Yeter ki umudun olsun. O güneş sana da doğacak. Sol yanım, seni çok seviyorum. Pazartesi günü ara. Allah'a emanet. İyi geceler. Ben hemen A15 koğuşu Hızır Amak, bir tanem. Bu bekleyişin sonu var sevgilim. Her gecenin sabah olduğu gibi. Bu hasretin de kavuşması var. Ben o sabah inanıyorum, seni çok özledim. Umudum sensin. Bir gün o kapı açılacak, sana kavuşacağım. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Kadın kapalı B11'de yatan benim ömrüm, dünyam, nefesim, göz bebeğim Dilara Küleş. Annem, bugün seni gördüm, öyle mutlu oldum ki seni öpmelere doyamadım. Seni çok seviyorum ve inşallah Rabbimin izniyle 3 Kasım'da kavuşmayı diliyorum. Rabbim seninle olsun annem. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Kadın kapalı B1'de yatan benim canım kızım Sevim Küleş. Anneciğim bizler iyiyiz, merak etme. Avukatın bu aralar çok yoğunluğu var, gelecek ama hiç sıkıntı yapma. Seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Dayko'dan Kello Yener. Aleykümselam Yener kardeşim. Şakran T3 A10'da yatmakta olan öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ali Berk'in torun ve Serkan Burgun olmak üzere canım kanım abim Alp Tok Tutan, Doğuş Tosunlar, Ataberk Atalay, Ali Tüfekçi Taylan, Korkmaz Efe, Arda Kemal Paşalı, Şahin Yılmaz, Demirkol ve Erhan Tor. Selam olsun canım abim, az kaldı sabır. Enver Şahin Mopsane şarkısı armağan olsun. Enver Yılmaz olacak herhalde. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10'dan Serkan Vurgun. Aleykümselam Serkan kardeşim. Başta öz kardeşim Hasan Vurgun, Resul Vurgun, Ali Berkin Toğrul, Azat Yavuz, Agitcan, Yıldızlı Muro, Taylan Korkmaz, Yusuf Yavuz, Şefikcan, Güven Yavuz. Bu canlara selam olsun. Gece sözüm yıldızlar kaydında değil, fırtınalar estiğinde görmek dileğiyle. Mayın Tarlası şarkısı bu değerli kardeşlerime armağan olsun. Ben Serkan Vurgun. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalı C11'de bulunan eşim Emine Karagöz radyo başına. Her şeyi çözdüm, sıkıntı yok. Seni yol yeter, güzel şeyler zaman alır. Önemli olan senin duyguların. Seni sevdiğimi bil, öyle yaşa. Kendine iyi bak sevgilim Halil Karagöz. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz, sağ ol.

Birbirine inanan yolda kalmazmış. Şöyle bakalım. Şimdi sen hangi derdin dermanısın? O derde yanayım. Talarado'dan güzel bir şarkı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Üzülmek için bahane çoktur, unutma. Ne yaşattıysan aynısını yaşarsın. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Kadın kapalı B14'te bulunan Ayşe Atıcı radyo başına. Abla, mektubumu bugün aldım. İyi olmanıza sevindim. Abla, cimcime Nida'ya sarıl benim yerime. Şakranın en güzel o Nida kime ne kötülük etti ki? Neyse abla, iyi bakın kendinize. Özellikle Nida'ya pazartesi cevabı çıkaracağım ve mesaj atacağım. Onu da dinlesin abla, kendine iyi bak. Allah'a emanet kardeşin Gökhan Ergül. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, umarım iyisindir, seni çok özlerim ama birkaç gündür yokluğun çok zor gelir. Sürekli aklındasın. Dediğin IBAN'a gönderdim, haberin olsun. Pazar günü ararsın, Allah'ıma emanet ömrüm. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. İnsan sevdiğine sarılamayınca özlemenin ne demek olduğunu anlıyormuş. Sen benim en zor bekleyişim, en güzel kavuşma hayalimsin. Sevdiğim ne kadar zor olursa olsun sakın umudunu kaybetme. Burada senin için atan bir kalp var. Yusuf ve Mehmet, Şakran T1B18'de yatmakta olan Aziz Yıldırım'ın yeğenleriz. Merak etme dayıcım, bugün demir parmaklıklara mahkumsun. Yarın özgür günlere eskisi gibi gülüp eğleneceğiz. Sen her koşulda aslan gibisin. Bu cezalar seni yıldırmaz. Oradaki kader mahkumlarına selam olsun. Başta Davut Baran abimiz olmak üzere bizden size gelsin. Hicam Muti, aynen günün sözü. O dört duvar her ne kadar karanlık olursa olsun aydınlatacak kadar hayallerimiz var elbet bir gün. Selam T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Ufum, güzel yürekli oğlum, bugün de seni iyi gördüm. Senle konuştuktan sonra Öznur teyzenle görüştük. Sana kızıyor, eksiklerini alsın diyor artık. Anneciğim, seni çok seviyorum. Cumhur abim ve herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Merhabalar Murat abi. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Teyzesinin her şey. Seni çok seviyorum. Sana kendim kadar güveniyorum. Her şeyin üstesinden hep beraber geleceğiz. Aklın annende kalmasın. Biz hep birlikte yanındayız. Kaan'ın, Eylül'ün ve Birol amcanın da çok selamları var. Önce Allah, sonra koğuştaki abilerine emanetsin. Onlara da çok selam. Senden isteyeyim. Sadece kendine iyi bak. Boncuk gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? İyisindir inşallah. Aleyküm selam. Sağ ol kardeşim benim. Çok şükür hep beraber iyi olalım hacı. Azize, birazdan avukat yanına gelecek, bilgin olsun. Koğuşundaki hanım ablaya da selamlarımızı iletiyoruz. Azize, sana olan dostluğundan dolayı teşekkür ederiz. Ben abin Harun beraber oturmuşuz. Onun da sana çok çok selamları var. Allah'a emanet ol. Azize nasılsın? İyisindir inşallah. Avukat bir saate yanında, bilgin olsun. Bizi soracak olursan iyiyiz. Çocuklar keyifleri senin yokluğunda ne kadar iyi olabilir bilmiyorum ama iyi dediler. Tek temennimiz senin oradan iyi olmandır. Benim için çok değerli ve kıymetli olduğunu hiçbir zaman unutma. Sana ve koğuştaki arkadaşlarına selam olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi, buradan sana da çok teşekkür ediyorum. Geceniz güzel olsun. Estağfurullah hacı. Kardeşimsin benim. Her zaman. Kardeşlerim, bir mesaj daha okuyayım. Kısa bir mesaj. Sonrasında 20-25 dakika kendimi dinlendirmem lazım. Bana müsaade edin. Kayıt mesajı olan kardeşlerim, bir kez daha hatırlatayım. Allah nasip ederse cumartesi günleri saat 7'de başlıyor biliyorsunuz. Babam Üstü'nün iki güzel şarkısı. O da ölmez de sağ kalırsam. Yarın 7'de radyolarınızı açın. 7-5-10 geçe. Kayıt mesajları ta ki 9'a kadar bir miktarını paylaşacağım. Geri kalanlarını da aynı bu şekilde parçalı parçalı paylaşacağım. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sudem, ömrüm her şeyim radyo başına. Aşkım, dün babaanneni aradım, konuştum, hastayım, canım da sıkkındı. Ondan uyuyakalmışım, mesaj atamadı, merak etme. Bugün de babaanne beni aradı, bir şeyler söyledi. Sakın canını sıkıp moralini bozma. Sen beni biliyorsun, sana aşığım. Senin gözünden başka göz görürsem kör olayım. Her şeyimsin benim, az kaldı. Sıradaki şarkı Sudem'e, aşkıma.
sevgili

0: Yayma çalsın Murat abim. Eyvallah kardeşim. Selamlar, aleyküm selam. T2A17 yatmakta olan eşim Mustafa Arslan. Aramızda duvarlar, kapılar ve uzun yollar olabilir. Ama hiçbiri kalbimin sana olan sevgisine engel değil. Sen nerede olursan ol benim kalbimde hep yanımdasın. Günler hiç bitmez. Seni beklemek bile seni sevmek kadar güzel. Seni çok seven eşin Özlem Arslan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B10'dan tahliye olan Serenay Karavaş. Aleyküm selam kardeşim. Derlerim Nazlı Akkurt, Fadime Çamlı, Yeşim Korkmaz İzmirli, Gizem Çakır, Fatma Çelik, Şima Coşkun, Gül Sonsuz, Yıldız Kanık, Ceyda Kaya ve Burcu ablalarım. Allah'ım sizin de tahliye kapılarınızı açsın. Dualarım hep sizinle olacak. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun. B10'dan tahliye olan Serenay Karavaş, namı der Sero. Yiğit Ahmet Altınbay'a nişanlısı Pınar'dan. Nerede mesajım? Evet. Nişanlım için istek atabilir misiniz? Çok özledim onu. Yanına gidemiyorum. Yiğit Ahmet Altınbay. Ala Şakran T1A3 koğuşu. Pınar'ın seni çok özledi der misiniz? Yıldız Silve şivesi sensin aşkın deyip şarkıyı çalar mısınız? Ne olur demiş kardeşimiz. Okuduk. T1 koşunan Ahmet Altınbay kardeşim muhtemelen duymuşsundur kardeşimizin mesajını. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım karım Sezen Çalıkuşu. Sen hayatımda olduğunda gecemde gündüzümde sen oluyorsun. Avuçlarımı da günlerimi de sana emanet ediyorum. Ve bütün zamanımı da sakın bırakma. Murat abi Sezen'ime Fatih Bulut'tan. Görmüyor gözüm görmüyor şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Görünce sevinen, ağlayınca terk edilen uzak akraba çocukları gibi. Kimi sevsem gitti, bir tek senden ayrı kalabilmeyi sevemedim. O da bitmedi gitti be gülüm. Murat abi Merve Özbay'dan duramıyorum şarkısı armağan olsun. Ben Menemen C10'dan Alanso Orhan İşmarcı. C8'de sevdiğim kadın Ecem radyo başına. Bir doktor hayatımı kurtarabilir, bir avukat hayatımı savunabilir, bir asker hayatım için savaşabilir ama sadece sen bana hayatın gerçek anlamını verebilirsin. Seni seviyorum. Ben Menemen C10'dan Alanso Orhan İşmarcı, C8'den sevdiğim kadın Ecem. Aşk insanın hayatı boyunca yaşamadığı ilk defa yaşanılan bir duygudur. Bu eğer birine aşıksan sevdiğini gördüğünde kalbinde bir heyecan basar derlerdi inanmazdı. Şimdi inanıyorum çiçeklerin şarkı söylediğine ve dünyanın güzellik için döndüğüne. Kardeşlerim bir şarkı sonrası takriben 20 dakikalık kayıt mesajlarımızın bir bölümünü paylaşacağım. Hemen şu jingle'ımızı paylaşalım ondan sonra. Evet 20 dakika sonra inşallah.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Abi ben C3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sayan, Eyüp Sayan akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı can abim Aydın Bıçakçı'ya, kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık. Bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin akabinde abim Mehmet Nuri Öz.

0: Sen, Kerem Sen, Yücel Özden, Eyüp Sen, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini saymadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmassaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık Çınar, Birlik Faik, Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık. Sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden. Aleykümselam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Yücel Özden, farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun, ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, aleykümselam Arda kardeşim. Burada kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim, başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayer, Berke Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13 Koç'tan Umut Uzar, aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Cayer, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir Kanardağ türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koç'tan Çamlıkuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun.

0: Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Çamlıkuleli Ahmet Er farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan reis Aydın Bıçakçı yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan Musa Şahin Apo Nurduhan Atamer Çelik Ahmet Güneş Emirhan Zırhlı Ferhat Işık Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3 C13 koğuşundan Sinan Koran burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3 C13 koğuşundan Sinan Koran farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Bert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Tür, Görkem Şambal, Hüseyin Yürügen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuştan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Eli Açık, Taner Subaşı bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Eyüp Sayan farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı en içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır kimi de bu davanın adamıdır bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar değer verdim. Bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin. Zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Ahmet Minsin farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğan, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri candan seven kardeşiniz Ahmet Minsin Hozan Beşir'den ya Musalla ya şark ya Musalla armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Otçeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3 C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akgüs, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu bu derlere bin selam olsun sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu Allah'a emanet.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi, kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Ömer Otçeken. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurdan, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer. Güneş tekrar doğar. Ben Ömer Otçeken. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleyküm selam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Kan bağım olmasa da can bağı kurdum. Abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleyküm selam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar.

0: Murat kardeşim, ben Tevişçi, 13 koğuşundan namıder Halo dayı, farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İblikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Doni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şayan. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Çambayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale.

0: katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derdi Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Fatih'im.

Evet, son bir bölümümüz var. Kayıt mesajlar, onu da ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağız kardeşlerimizin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 Koğuşun Hayatmakta olan Vedat Sürer. Koğuşumuzda yatmakta olan başta koğuşumuzun da Esif Hoçalı, Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz kardeşim, ayrıca Hasan Gürner, Mustafa Meral, Mustafa Badak, koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmu Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer ve dostları Azat Başak, Serkan Önce, Eyüp Yıldırım, İşman Alabay, dayımız Fevzi Alabay, tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepimizi Allah kurtarsın. Ben 3 nolu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmu Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hacı'dan Vedat Amin şarkısı, kıymetli canlara armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Ben İzmir Yamanlardan Azat Baltacı 1 nolu B2 koğuşuna

Anlatan canımdan çok sevdiğim abilerim Kadircan, Görür, Muzaffer, Tatlı abilerime selamlar olsun. Bunu unutmayın ki umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. O güneş elbet bir gün bize de doğar. Yüce Rabbim sizlerle beraber olsun. Can abim Muzaffer, Tatlı ve Kadircan, Görür. İyi akşamlar abi. Şakran T4 B5 koğuşuna yatmakta olan eşim Murat Çelik. Aşkım aramadın, iyi misin? Seni çok merak ediyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Seni sevdiğimi unutma. Aklımda, kalbimde hep seninle. Pofu Çelik. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teki B2'den o gün daha Tekin Öncek'le koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere Ayrancılardan Fırıncı İbo, Alpaslan, Fırat, Azizoğlu abi. Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, Toprağım Abbas Çiftçi, Gediz'de Onur İşler, Murat Yavuz, Yiğitcan, Azala. Farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim, abilerim olan T4A13'te bulunan Umut, Tür, Agit ve tüm kader mahkumlarına selam ederim. Nisa'dan canım şarkısı armağan olsun. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın. Burada dostlarım Efecan Pamukbasanoğlu, Onur İşler, Alpaslan, Fırat Azizoğlu, o gün daha Tekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın. Başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Ege Akkoyun, İşan'dan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler koğuşumda kader birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamukbasanoğlu, Alpaslan, Fırat Azizoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, o gün daha Tekin, Hüsnü Sükçin, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bahur. T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Ben T4B16 koşulan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başladayım. Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim. Suat Konuk, Özkan Soray, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Cengiz Özdemir, Alfaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam, Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. T4B16 koşulan Ferhat Arslan, aynı koşuda kader birliği yaptım Emre Demircan. Kardeşlerim İstanbul'a Faik Büyürücüler, Emirhan Bircan, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Mami Coşkun, Mamican Savcı, Ali Turap Yentüz, Ersan Demir. Aynı kurumda bulunan kardeş koşumda kuzenim Mami Tutkun ve Orhan Yağcı, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım Atalay, Tan Yıldız, Yusuf Enes, Enes Suracı, Köfte yani İvo, Kopo yani Oğuzcan Aslan, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever, Hızlı Kadir, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki doğru olanın yükü ağır olur. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle Hüseyin Enç abim başta olmak üzere değerli dost abilerimiz Batmanlı Engin Durmuş. Yanlışlık olmasın, Engin Durmuş. Emrecan Doğan, Orhan Özcan, İsa Enç, Yakup Enç, İbrahim Acar, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cihan Akın, Mustafa Akın, Emir Kızılay, Şehmus Bedir, bizi tanıyan tüm dostlarımıza Baki selam eder. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Sevgilerimle sizleri seven Can Özkan. Aleyküm selam Can kardeşim. Tekrardan selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle Hüseyin Enç başta olmak üzere Umut Kara Ağaç, Kürşat Akçay, Şakir Söylemez, Ekrem Birlik, İbrahim Acar, Emrecan Doğan, Orhan Özcan. Hepinize selam olsun. Hüseyin abi, Emo beni ziyarete yazdığınızda Orhan haber verin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Biz bir şey olduğunda haber yollayın yeter. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Ben Menemen A15 koşulan Onur Yıldız başta abilerim olmak üzere Rafet Kale, Sinan Dağ, Hüseyin Saldıray, Can kardeşlerim, Berke Kerem, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir Ömer Özdilek, bu canlara selam olsun. Ben Menemen A15 koşulan Onur Yıldız başta abilerim olmak üzere Rafet Kale, Sinan Dağ, Hüseyin Saldıray, Can kardeşlerim, Berke Kerem, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir Ömer Özdilek, bu canlara selam olsun. Ben Menemen A15 koşulan Erdem Çakıcı yani Çimentepeli Gözlük. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta Selçuk Aklıman, Fırat Tinas, Kürt Sero Cemal Olan, Mustafa Olan ve de çocukluğumun sahibi Bedirhan Dündar'a bin selam ediyorum. Bedua bite zamanda ailene, çocuklarına kavuşman dileğimle sizleri seven Erdem Çakıcı.

Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş canım, bugün senden haber bekledim. Bugün 11 gün oldu ama sanırım pazar günü bitiyormuş. Seni çok merak ediyorum sevgilim, inşallah iyisindir, bizlere hiç sıkıntı yok, her şey yolunda. Lütfen bana bir şekilde haber yollatmaya çalış, kurban oldum seni, çok özledim seni, çok seviyorum, her şeyim Savaş'ım. Savaş Aktaş, ben seninle tamamlandım, eksik yanlarımı bile seni bulunca anlam kazandı. Sen gelince anladım, insan bazen bir kalpte kendini buluyormuş. Benim yarım kalan bütün cümlelerim seninle tamamlandı. Sen benim hayatıma gelmedin, sadece beni ben yapan parçaları yerine koydun. Savaş Aktaş, sana sarıldığımda anladım. Bazı insanlar insanın yarası değil, bütün ömrünü iyileştirir. Ben seni sevmedim, sadece seninle kendimi tamamladım. Ne kadar yol geçersem geçeyim, kalbimin varacağı son yer hep sen olacaksın. Savaş Aktaş, sen benim en güzel duamın kabul olmuş halisin. Allah seni benden, beni senden ayırmasın. Benim güzel kalpli kocam, seninle tamamlanan bir hayatı sensiz geçen bin güzel güne bile değişmem Savaş Aktaş. Ben Barış Zeynel Çolak, 3 nolu C6 koğuşundan Aydın Bayram, Hogir, Abbas, Emre, Şükrü, Muhammed, Yasin, Murat, Mustafa, Nurullah. C6 koğuşuna hepsine bütün güzel şarkılar onlara gelsin. Rabbim bir an önce onları kurtarsın. Ben Barış Zeynel Çolak, Şakran 3 nolu B12 koğuşunda yatmakta olan arkadaşım Şehmus Sürer'e selam ediyorum. Bütün güzel şarkılar sana gelsin ve zamanda aramızda olmanızı diliyorum. Ben Barış Zeynel Çolak, Şakran 3 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Serdar Aykurt'a selam eder. Güzel şarkıları ona gelsin. En yakın zamanda aramızda olursun. Ben Barış Zeynel Çolak, Şakran 4 nolu yatmakta olan kardeşim Ferhat Arslan, arkadaşım Suat Konuk, bütün güzel şarkı sizlere gelsin. İnşallah iyi zamanda onlar da aramızda olurlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski İzmir'den Azat Eleftoz. Aleykümselam Azat kardeşim. Şakran 3 nolda yatmakta olan Aslan kardeşim Arman Eleftoz, 1 nolda bulunan benim için değerli canlar Gurur Şahan Demir, Mustafa Yalçın, Yanım Meçe Orçun, Metin Polat Yalçın, Ayhan Eres, Haydar Can Karayit, ismini sayamadığım canlara selam olsun. Tahliye olan Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Herkes sever biz ölürüz, bu gece çalan Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Murat abi selamünaleyküm, ben Karabağlar'dan Azat Eleftoz, öncelikle Şakran T3'te yatmakta olan canım kanım Arman Eleftoz, ondan sonra T1B7'de yatmakta olan kardeşlerim Gurur Şahan ve Mustafa Yalçın yanım Müçe'ye selam olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, yanımdasınız aslan kardeşlerim benim, kardeşlerime Gurbet Tepe gelemem yar şarkısı armağan olsun, tüm mahkumlara selam olsun. T1B10'da olan eşim Osman Duman, ben Menemen'e geldim, eve gideceğim şimdi, bizi merak etme iyiyiz, bir şey yok, seni çok seviyorum, aklım bende kalmasın, her şey yolunda, güzel kalplim, seni çok seviyorum, kendine dikkat et, bol bol yemek ye, seni seven eşin Evrim Duman. T1B10'da yatan damadım Osman Duman, seni canımdan çok seviyorum, ben nenen, iyi misin oğlum, inşallah iyisin, seni çok seviyorum, gözün arkada kalmasın, çocuklarına karına aslan gibi bakılıyor damadım Muhammed Altunpak, torunlarım Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Onur Kazan, Yusuf Tokay, canlarım kendinize iyi bakın. Neneniz sizi çok sever, sizi seven babaanneniz Pakize Birlik. Ve onda yatan eşim Osman Duman, erken uyuyacağım, rahatsızım biliyorsun, seni çok seviyorum, kendine dikkat et, düzenli bir şekilde yemek ye, aklım sende kalmasın, dikkat et kendine, sen iyi olursan ben de olurum, seni canımdan çok seviyorum, Rabbim tırnağını taşa değdirmesin, iyi geceler bir tanem, Yıldız Silve bende kalmadı şarkısı benden sana gelsin, bütün güzel şarkılar bizim olsun dünyam.

Ben Sevgi Ali Aşakran Teki Yavuz Çelik. İyi ki doğdun canım abim. Keşke bugün yanımda olabilseydin. Yokluğun çok ağır ama güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Evet Cüce Yavuz Çelik kardeşim. Doğum günümüş mesajların var. Şimdi gördük mesajlarını. Yeni atmışlar kardeşlerimiz. Hemen paylaşalım. Murat abicim, TK12'de yatan eşim Yavuz Çelik için bugün çalan bütün parçalar armağan olsun. Benim evim sensin, yoldaşımsın, eşimsin. Şahsi hayatımın en güzel mucizesisin. Rabbim kalbini kalbimden, ellerini elimden, gölgeni üzerimden hiç eksik etmesin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yavuz kardeşim, bir de

0: ses kaydı var. Hemen onu da sayfayı açmışken paylaşayım kardeşime. Şunu kısalım. Şunu da açalım bir.
1: Sakram T2C12'de yatmakta olan babam Yavuz Çelik. Nice sağlıklı mutlu senelere. Babacım seni çok seviyorum. İyi ki doğdun.
0: Ben Çınar, Şakran T2'de yatan canım amcamız Yavuz Çelik. Seni çok seviyorum amca. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun amcam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Seko. Aleyküm selam Seko kardeşim. Şakran T2C12'de yatan Yavuz abim ad günü bugün. İyi ki doğdun abim. Ellerinden öperim. Nice güzel, sağlıklı, mutlu senelerin olsun. Murat abi ben Serdar Çelik. Seko T2C12'de yatan Yavuz Çelik abim. Babam nice güzel senelerin olsun. Dilerim bir sonraki doğum gününde yan yana oluruz abim. Ellerinden öpüyorum. Koğuş arkadaşlarına, dostlarına selam olsun. İyi ki doğdun babam. Murat abi yayınlar. Ben Hüseyin. T2C12'de yatan eniştem Yavuz Çiçeği senin aracılığınla Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalarsan sevinirim. İyi ki doğdun eniştem. Nice güzel senelere. Murat abim iyi yayınlar. Ben Hasan. Canım abim Şakran. T2C12'de yatan Yavuz Çelik. İyi ki doğdun nice senelere abim. Yanında olan bütün dostlarına selam olsun. En kısa zamanda yan yana olmak dileğiyle seviliyorsun abim. Murat abim kolay gelsin. Ben Ali. C12'de yatan Yavuz Çelik. Nice güzel senelere yeni yaşın mucizeleri beraberinde getirsin. Canım abim iyi ki doğdun. Murat abi ben Songül. T2C12'de yatan Yavuz abime bütün şarkılar armağan olsun. Yeni yaşın önce sağlık, sonrasında özgürlük getirsin ailenle. Huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Canım abim iyi ki doğdun. Murat abi iyi yayınlar diliyorum. Ben Çiğli'den Sinan. İlkin oğlu C12'de yatan canım abimin yaş günü. İyi ki doğdun abim. Sağlıklı, mutlu senelere. Murat abim ben Onur Mahallesi'nden Erdem. Canım dostum Yavuz Çelik iyi ki doğmuş. Senin aracılığınla yeni yaşını ona sağlık, huzur ve özgürlük getirmesini diliyorum. İyi ki doğdun dostum. Kardeşlerim sağ olun. Sizlere de sevgiler, selamlar. Murat abim iyi akşamlar. Ben Arif İkinoğlu. C12'de yatan Yavuz Çelik. Nice güzel yaşların olsun abim. Seviliyorsun bir an önce yanımızda, başımızda olman dileğiyle abim. Murat abi iyi yayınlar. Ben Onur Mahallesi'nden Şener dostum Yavuz Çelik. İyi ki varsın dostum. İyi ki doğdun nice güzel senelere. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle sağ olun kardeşlerim. Şakran T2'de yatan değerli abimiz Yavuz Çelik. Doğum günün kutlu olsun nice senelere. Abim inşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni seven kardeşlerin Gotlu, Salim, Allah'a emanet ol abi. Bütün koğuşa selamlar. Allah'a emanet ol abi. Yavuz kardeşim şimdilik bu kadar. Operatörde varsa onları da paylaşırız inşallah. Ben Üçlüoğlu B9'dan Berşan Polat. Farklı kurumlarda bulunan Aydın. E tipinde yatan abim Zafer Arslan, Baran Arslan, Velat Arslan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Elmastaş, Mustafa Turan, Ömer Otçeken, Eyüp Sen, Kerem Sen, Berat Çiçekçi, Mehmet Nuri Özden, Yakup Gündüz, benim yoldaşım olan Koray Kahraman'a bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan olsun. Ben Üçlüoğlu B9'dan Berşan Polat. Selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim Şehit Serdal Aykurt. Akabinde derli dayım Hacı Otman, Mami Yılmaz, Balıkçı Özgün, Eren Aras, Özkan, Erkan Selçuk, Yıldız, Zafercan Sandalcı, Hasan Bostancı, Asiler. Bu derlere Berşan Polat'tan selam olsun. Gece bir söz de bizden olsun. Esaret dağlarında gül olmaktansa özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederiz. Ben T3B9'dan Berşan Polat'ın ablasıyım. Berşan'ıma kucak dolusu sevgilerimle zamanın sanki durdu o sessiz odalarda inancını ve umudunu hiç kaybetmediğini biliyorum. Unutma ne demir parmaklıklar ne de aradaki mesafeler bizim kardeş bağımızı koparmaya yetmez. Seni çok seven ablan. Canım ciğerim Murat abim. Öncelikle en çok selamlar sana olsun. Şakran T2'de yatmakta olan tüm yüce ailesi. En çok küçüğüm Doğancan Yüce halan seni çok sevir. Bu günler geçecek. Bir gün her şey eskisinden daha güzel olacak. Gözümün kökü Fuat Yüce. En çok kavga yaptığım, küstüğüm sensin ama en çok sevdiğim dünyaları değişemeyeceğim de sensin. Menemen'de olan oğlum Polat Denerli hayatım boyunca bana menfaatsiz sevginin bağımlılığının ne olduğunu gösteren tek çocuksun. Benim büyük oğlumsun. Dünya bir yana sen bir yana. Allah'a emanet ol Aslan Polat'ım. Kardeşin seni çok özledi. Bütün dünya toplanıp yanımda otursa gözlerimi her zaman seni arayacak Polat'ım. Allah'a emanet ol. Rabbim sizlerle olsun. Kız kardeşim Hasret sağ ol abim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Kapalı A5'te yatmakta olan Ahmet Çağrı Yıldırım. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Aynı koğuşta yatmakta olan Mami Vardar, Oğuzhan, Orhan Hüseyin, Dağdelen, Batuhan Başar, Mehmet Dağdelen'e selam olsun ayrıca. Daha önce yatmış olduğum A13 koğuşundaki kader mahkumu arkadaşlarıma da selam olsun. Allah tüm mahkum ailelerine kavuştursun. Selamünaleyküm Murat'ım. Aleyküm selam Abdullah abim. Tüm candan dört duvarda olan bir tanıyan yürekli dostlarıma selam. Kazım Övünç Korkmaz ve dostları yakından Abdullah Kahraman elbet bir gün. Kazım Övünç Korkmaz, Abdullah Kahraman, Hüseyin oğullarına selam. Tüm selamı hak eden dostlarımıza selamlar olsun. Aleyküm selam. Kardeşlerim, bu saate kadar sizler için WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Bakalım var mı? Yok. Şimdi son kayıt mesajlarımız. Kardeşlerim, kayıt mesajı olan kardeşlerim, bir kez daha hatırlatayım sizlere. Yarın 7'de kulağınız radyoda olsun, sizden ricam. Çünkü 7'de başlıyor. 2'ye böleceğim çünkü çok var kayıt mesajları. Bir şarkı sonrası tahmin ediyorum 12 çeyrek geçeye kadar kayıt mesajları bitecek. Hemen hemen öyle görünüyor. Ondan sonra SMS mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım.
2: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Selen namı der Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran namı der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluç, Dostum Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın'a E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T2 A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner. Meç T1 B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim...

Hamit Elma, Sidar Erol, T3 A13'te yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Aykut Polat, T4'te yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Vedat As.

0: Cemal Yıldırım ve T2'de yatan Derli, abim Soner Meç, Hamit Elmas, Hidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, T4, B7'de yatan can dostum Altan Dursun ve B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz'a, yatan A1 koğuşunda yatan Derli dostum Velat Arslan Şakran, açıkta yatan abim Sebahattin Salman Aydın, E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum. Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş, kardeşlerim Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdür, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dostlar Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız, kardeşim Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam ederim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayım Kahraman Subaşı, sabırlı ol yeğenim unutma, sabır sadece beklemek becerisi değildir, beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek, her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu Aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir. Bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Canım kanım dostum, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı. Bizim dostluğumuz yücedir. Ne alınır ne satılır. Her zaman gönlümüzde, kalbimizdesin. Dualarımız her zaman seninle. Seni çok seviyoruz dostum. Sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum. Az kaldı özgür günlerde buluşma. Karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla. Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Dost Kervanı şarkısı hediye ediyorum. Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi, mazlumların yoldaşı, Allah'ın aslanı, canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca kömürle biter, hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu. Dört duvar arasındaki abinden, dört duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına. Bin bir selam ederim gece bir söz. Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı'ya hece her dam olmuyor olmuyor şarkısı gelsin Sadu Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikinci, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palit, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Öz Yavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Öz Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Direkçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik İli Açık. Benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.

Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçaklı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakircan Palit, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben Göksel Can Erden ve selam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtekeri Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan Aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum. Şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Gökselcan Erdem. Selamünaleyküm Murat abi. Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleyküm selam Gökselcan kardeşim hepimizin. Amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Ve burada kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araç, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canla rahmet kaydan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez. Şerefinizle yaşayın. Allah var. Gam yok. Ben Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Murtekeri Gökselcan Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oğlum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Çağrı, Araç. Bir umuttur.

yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hayla çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksel Can Erdem.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limon Tepeli Atakara. Sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçeyim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı, koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtake'den Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Olmasaydı Sorumuz Böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli abi kardeşler başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal El Almış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın.

Yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrı Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can Aslan, Yıldırım Bozda, bin selam olsun bu derlere Eyüp Han'dan. Nerede kardeş şak sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar, başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara Güner, Atakan Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum: kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım, armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijval, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Ata Kara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Ceviz Kıran, Nazım Koyuncu, bu değerlere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limon Tepeli, Ata Kara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran, Ömer Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.
1: Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Hemen WhatsApp'tan son mesajımızı da paylaşalım. SMS mesajlarımıza geçiş yapalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B14 Koşunan Sait Çelik Namıdar Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. T2'de yatan dostlarım Hasan Özkan Uğur. Ramazan Beyaz dostlarıma buradan selam gönderiyorum. Geceyi Yalçın amcamın sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat zalim olsa da yaşamaya değer. Ahmet Kaya Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Şakran Cezaevi T1 B14'te kalan canım sevgilim Sait Çelik. Nick Binler'den Eylülzade şarkısı benden sana gelsin. Takvimden düşen her yaprak bizi birbirimize yaklaştırıyor. Bu Eylül'de geçecek. Önümüz bahar. Allah'a emanetsin bir tane. Evet, WhatsApp'tan son mesajımızı paylaştık. Geldik SMS mesajlarımıza, günün ilk mesajıyla. Selamünaleyküm Murat abi. Kadın kapalı cezaevi A5 koğuşundan Gülay Soy gezer radyo başına. Canımın içi, İslam'ın mesajı dinlediğinde ben geçici olacağım, haberin olsun. Şimdiden seni çok seviyorum. Eğer cumartesi pazara takılırsam pazartesi koğuşa özellikle isteyeceğim. Kurban oldum. Kendine dikkat et. Seni çok seviyorum. Deniz. Aleyküm selam kardeşim benim. T2'de yatan Bünyamin'in mektubumu almışsın. Annen söyledi, söylediklerini sana inanamıyorum ama bunun peşini bırakmayacağım. Eğer bunlar yalansa çekeceğim var elimden, haberin olsun. Onu dışarıya çıkamayacak hale getireceğim. T2'de yatan Bünyamin'in bana yarına bir mektup atar mısın yine? Şeyma adına gönder. Ben alıyorum sizden. Zaten seni seviyorum. Bir de e-görüş işini konuş annenle artık. Bizimkileri biliyorsun, rahat rahat konuşamıyorum size. Yok, rahat rahat çıkamıyorum size. Murat abi, ben Belgin Çiroz. Menemen kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan Kocam. Oğuzcan Yılmaz sevdi. Bu bizim ayrı geçirdiğimiz ikinci doğum günün. Daha kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur. O zamana kadar gözüm yolda, kokun burnumda, hasretle tütecek. Ne mesafe ne zaman sevgimize engel değil. Sabırla sevgiyle gözüm yolda, gönlüm sende. Seni her şeyden çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki benimsin. Hiç pişman değilim seni sevmekten. İyi ki seninim Aslan Kocam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ünlü şarkıcı Hozan Özgür Aktar. Aleyküm selam Özgür kardeşim. Şakran bir nolu B16 koğuşuna yatmakta olan dostlarıma selam ederim. Ali Endek, Osman Temel, Diyar Kardeş Namıdar, Mehmet Salman yani Uçe, Kadife Ali'nin gülü Neco Portakal. Kadife Kale'nin olabilir mi? Kadife Kale'nin gülü Neco Portakal. Kenan Tink, bu dostlara bin selam olsun. 3 gecedir yatamıyorum, şarkısını çalarsan sevinirim abi. T4'te yatmakta olan farklı kurumlarda Subaşı köyü gençlerine de bin selam ediyorum. Özgür Geçtirmez, Onur Aydoğan, Şehmus Aksak, Özkan kardeşime yarım gelen mesajımız. Murat abi selamünaleyküm. Ben 3 noldan tahliye olan Çili'den Atakan Kahraman. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Derlim olan Anıl Öztürk, Barış Alabay, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Arda Kuva oğlu. Aksel kardeşim Erkan Çimentepeli Muray'a selamlarımı iletiyorum. Gece dostum Anıl Öztürk'ün sözüyle noktalamak istiyorum. Gölge hep senin, cesur olan güneşe çıksın, aç kapıyı gardiyan şarkısı benden herkese armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı Subaşı köyünden Özgür Ozan Özgür Aktan. Şakran bir nolu 16 koğuşuna yatmakta olan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Başta Ali Endek yani Reşo Dayı, Diğer Kardeş Namıder, Cüce Osman Temel, Sinan Hercan bin selam ediyorum elbet bir gün. Subaşı köyünden ben Hozan Özgür Aklan. Farklı kurumlarda yatmakta olan Subaşı gençlerine de selam olsun. Diğer Aksak, Şehmus Aksak, Özkan, Onur, Aydoğan, Özgür Geçtirmez, Barış Temel, ben Hozan Özgür Aklan. Ben Batuhan Meraklı, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol Batuhan kardeşim. Hayırlı akşamlar. Kar beyazım, ay parçam, güneşim, ayım, yıldızlarım. Güzelim, belki sen özgürlüğünü bekliyorsun ama ben çoktan senin sevginde esir kaldım. Sezen Aksu'dan ben sende tutuklu kaldım, kar beyazıma gelsin, bilgi söylesin sana. Abi biz B1'den Gamze, Asena, Ceylan ve Burçin. Abi Sezen Akyüz radyo başına. Sezen'im iyi misin? Hangi koğuşa gittin? Bize haber yollat. Kalan eşyalarını dilekçeyle yollayacağız seni. Çok seviyoruz, bunu unutma. Şakran T35 koğuşuna yatmakta olan diğer yarım kardeşim için Nurettin Rençver'den Kalbimdeki Yangın şarkısını çalarsanız sevinirim. Seni çok ama çok seviyorum. Nefes alma sebebim iyi ki varsın.
Şakran Bebir koğuşuna Sedef abla ben Zorbey sana selam yolluyorum. Annem ve anneannemden herkese çok selamlar. Annem Serpil ablayla sana kıyafet aldı. Avukatların gelmesini bekliyor, haberiniz olsun, çok seviyorsunuz. Her akşam muhabbetini yapıyoruz Sedef ablacığım, kendinize iyi bakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Konya Erdi İkinoğlu Y tipi kapalıdan Halil İdem, öncelikle iki gözüm Halil Karagöz, Ekrem Birlik, canımız olan Çınar Birlik, kadın kapalıda olan Nazlı ablama, sevgi bacıya, can parçamız olan minik kardeşimi Nokta Şirin ve ayrıca Gedizli'ye de selamlar olsun. Kralı Ekocan, cansın, sizi seven Canbaz. Ben Konya Erli, İkinoğlu Y tipi kapalıdan Halil İdem, öncelikle can dostlarım Ekrem Birlik ve Halil Karagöz olmak üzere kıymetli canlılar Çınar Birlik, Umut, Mustafa Bor, Yunus Ülger, Mahmut Tuğç, Emrah Tatlı, Yusuf Tokay, Mücahit Aksakal, İbrahim Acar, Hikmet Ören, İsimlerini sayamadım, beni tanıyan tüm kayda değer canlara selam olsun. Doğru duvar hiçbir zaman yıkılmaz. Onurlu yaşamanın bedeli ağırdır, sevgilerimle Canbaz. Ben C8'den Kürt Selena Gümüş, hayatımın değerli parçası olan Seda Uyar. Evet ablam Nezahat çok uyar, soframa yakışan arkadaşlarım Neval Özay verdi, Fatma Gül Diller, Papatya Kalkan derdilerim. Serena Gümüş'ün sözüyle geceyi kapatıyoruz. Seni tanıdığım gün takvimin en güzel günüydü. 06.09.2026. Ben C8'den Seda Uyar, benim yol arkadaşım Serena Gümüş derdilerim. Nezahat çok uyar, Neval Özay verdi, Fatma Gül Diller, Papatya Kalkan, Beyki'de olan can parçam Gamze Batur, geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Gülüşün diyorum, ömrümü uzatıyor. Şakran T1B14 cezaevinde yatmakta olan Abdullah Tini, Özgür Kaplan'a geceler yangın, Kadife Kaleli Apo, dört duvar bedeni kısıtlar, yiğitliği ve dostluğu deyip hepimizin sabrı bol olsun, benden tüm sevdiklerime gelsin Apo Tini. Murat abi, annesinin sol yanı Mehmet Baran Yavaş, kurban oldum ömrüm evladım, bugün iyi gördüm seni, her zaman böyle dik ve kendinden emin ol, bu bana daha çok güç veriyor, dayanma gücü ve sabır yüklüyorsun bana. Annen her zaman seninle, seni çok seviyorum aslan oğlum. Güç, kuvvet, sabır senin ve tüm mahkumlarla olsun, kendine iyi bak anneciğim. Pınar Cuhalı, Kardelen Aktaş, Sardal Aykurt, oradaki samimi olduğun arkadaşlarınla vedalaş. Çok kısa zamanda artık orada olmayacaksın, darısı diğer arkadaşların başına. Bugün Ali Rıza Onur abin, ben adliye gidip Ali Rıza şikayetini geri çekti. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ben Torbalı'dan Osman Şimşek, nasılsın Murat abicim, sağ ol Osman, sağ ol kardeşim benim, hep beraber yolladım. Aslan oğlum Mehmet Baran Yavaş, babacım moralin iyi yerinde, haberini aldım, annene sorduğun sorudan da haberim var. Aslanım senin yerin bizde ayrı, merak etme, sen böyle hep neşeli mutlu ol, senin arkanda aslan gibi aynan var, kendine çok iyi bak, aslanım seni seven baban. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Kuruçaylı Laliler'den Yetiş Ok. Aleyküm selam Yetiş kardeşim. Murat abi senden isteyeyim, bizi seven sayan tüm dostlarımıza selamlar olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Murat abi geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olmaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var, söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkmazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi sıradaki şarkı tüm dostlara armağan olsun. Murat abi ben Kuruçaylı Laliler'den Bektaş Ok. Aleyküm selam Bektaş kardeşim. Murat abi senden isteyeyim, bizi seven sayan tüm dostlarımıza selamlar olsun. Ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çakalların saltanatı aslanlar kafesten çıkana kadardır. Kardelen Aktaş, Pınar Cuhalı, Ferdi ile Gönül. Evet, pas.

0: geçelim bu meseleyi. Koçaşlık'ta yatan yetiş okşakran kadın, kapalıda yatmakta olan kızım narin kuş, sana buradan sarılamıyorum, saçlarını okşayamıyorum belki ama her gece dualarımda ve düşlerimde hep yanındayım. Güçlü olmanı, boynunu hiçbir zaman bükmemeni istiyorum. Hayat bazen bizlere beklenmedik sınavlar çıkarır. Önemli olan bu zor günlerde umudumuzu ve birbirimize olan inancımızı kaybetmemektir. Seni seven baban yetiş ok. B8 koşuna yatmakta olan Saime Durmaz ve Nursel Devrilmez radyo başına. Aslan ablam, ben Nurgül. Biz geldik sağ salim, bizi merak etme. Seni gördük çok mutlu olduk. Yemene içmene bak, bizi düşünme, biziz. Kızın da çok iyi oturuyor, yoruldu, aklımızda kalmasın. Öpüyoruz sizi, Allah'a emanet. Nursel ablam, sana da çok çok selam olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet. Ben B4 koşundan Esen Keskin'in annesiyim. Canım kızım, her şey çok güzel olacak. Bugün seni çok iyi gördüm, unutma. Sen annenin kızısın, her zaman güçlü olacaksın. En güzel yarınlar senin olsun, güzel kızım benim. Seni çok seviyorum. Bir annenin her zaman kanatları vardır. Sen de bir annesin. Çocuğunu kanatlarınla hep sar. Nil Kara İbrahim Gil'den Kanatlarım Var Ruhumda şarkısını çalar mısınız? İyi çalışmalar. Ben Efe hep özdeş, 4-0'da yatmakta olan Can abim, Reis Soner Taşokun'a ve tüm koğuşa selam olsun. Zindanlar bizi yıpratmaz. Aslan abim elbet bir gün. Murat abim, ben kadın kapalı cezaevi B5'ten Hülya Çiftçi. Ne bensizliği kendine yakıştırmış insanın gidişine üzülürüm, ne de beni kaybetmeyi göze alanı kazanmak için savaşırım. Artık gidene üzülmüyorum, yerine daha iyisini koyuyorum. Kıymetlim Hicran Öztaş ve derlerim Dilan Çalışkan, Nazan Ataman, Yaren Ceviz Kıran, Gamze Lekesiz, Melis Arzık ve Türkan Baz. Bu derlere Tan Taşı'dan Yalan şarkısını çalarsan sevinirim. Beni tanıyan herkese selamlar. Sana da selamlar Murat abim. Aleyküm selam. Sağ olasın Hülya kardeşim. Şakran T1A20 koğuştan Berkant'ıma, hayatım evdeyim, iyiyim, merak etme. Dediğim gibi işe gitmeyeceğim. Yarın akşam konuşuruz. Seni seviyorum. İyi geceler. Allah'a emanetsin. Öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi. İzmir Kadın Kapalı A5 koştan Gülay Soy Gezer radyo başına. Canım sevgilim, aramızda duvarlar ve mesafeler olsa da kalbim hep senin yanında. Bu zor günlerin de bir sonu olacak. Sakın kendini yalnız hissetme. Seni seven, seni düşünen ve seni bekleyen biri var. Her gün seni biraz daha özlüyorum ama biliyorum ki sabrımızın sonunda güzel günlere birlikte kavuşacağız. Sen güçlü ol, umudunu hiç kaybetme. Seni çok seviyorum ve güzel günlerde yeniden elini tutacağımız günü. Kardeşim benim, aleyküm selam. Ama yarım gelen bir mesaj.
1: Ana sayfamızı yenileyelim.
0: Şöyle bir açalım bakalım. Evet.
2: Çiğdem İlgün, Melisa Zeytunlu radyo başına. Murat abim selamlar. Ben C10 koğuşundan tahliye olan Sena kız kardeşlerim. Sizi çok seviyorum. İyi ki hayatıma girdiniz. Çok özlüyorum. Yolunuzu bekliyorum. Aleyküm selam Sena kardeşim. Ama şunu da bir açalım. Selamünaleyküm Murat abi. İzmir Kadın Kapalı Cezaevinde yatan A5 Gülay Soy Gezer radyo başına. Nenenle konuştum, Bergama'ya ablanın yanına geldim. Sabah hesabına bak, gözümün nuru, merak etme. Yarın teslim oluyorum inşallah, pazartesi günü koğuştayım. Herkese çok selam söyle. Bugün şakranın kapısında beni almalarını beklerken. Murat abicim iyi akşamlar. Ben C10 koğuşundan tahliye olan Eda Albayrak. Sağ ol kardeşim benim. C10 koğuşundan Melisa Zeytunlu ve Çiğdem Ülgün radyo başına. Dört gözle yolunuzu bekliyoruz. Sizi her şeyden çok seviyoruz kız kardeşlerimiz. Kalbimiz sizinle. Mahkeme süper geçti, haberiniz olsun. Seni gidip pişman boy şarkısı armağan ediyorum. B10 koşuna yatan Sıla, canımın içi, mektubun elime ulaştı. Pazartesi mektup atacağım seni. Çok özledim. Kırılmam sana ben. Kurban oldum. Varlığına bin şükür Sıla. Apon seni bekliyor. Dört duvar kime kalmış ki sana kalsın prenses. Öpüyorum seni. Çok seviyorum. Şakran T2A1 koşulan Mersin Pınarlı Baran Şimşek, deplasman hapishanelerinde olan canım kanım öz abilerim, Muğla E tipinde olan Akın Şimşek, Afyon T tipinde olan Görkem Şimşek, aynı kurum ve aynı

kampüste olduğum abilerim, kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Umut Akbaba, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Ercan Doğan, Baran Çetinkaya, Medet Doğan, Emrah Sürget, Aslan Dayım, Halil Sürget, bu derlere selamlarım, bakidir. C4C14 koşuna atan kocam Ecom, Limontepe'nin en hızlısı. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında olduğunu bil. Seni her gün biraz daha özlüyorum. Sabırla seni bekliyorum. Günler geçecek, o kapılar açılacak ve yine birbirimize sarılacağız. Seni çok seviyorum. İyi ki benim eşimsin. Bu şarkı sana gelsin. Sevgilim Ebru Gündeş'ten. Bir gelsen bir görsen. Ben Zalım'ın kızı, T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Canım sevdiğim, nasılsın, iyi misin? Ben çok iyiyim. Beni merak etme, sen de iyi ol. Varlığına bin şükür, seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Murat abim, sevdiğime esrarlı gözler, kendi sesinden okur musun, radyo başında dinliyor. İyi yayınlar kız kardeşim. Vallahi iyi değilim. Ama sözüm söz, borcum olsun. Sözüm söz, Allah öldürmezse Mert kardeşimiz inşallah biraz daha kendimizi iyi hissettiğimizde paylaşmaya çalışırız. Selamünaleyküm, aleyküm selam Efe, hep Özdeş ve Tuncay Cem Turan'dan Soner Taşok, Alican Coşkun, Ekrem Birlik, Nuri Erdem ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ben Kadın Kapalı'dan Damla Menemen, B8'de yatmakta olan Paşa Taş da radyo başına. Yanımda olmasını istediğim paşam, yanımda yoksun, yanımdakilerin hiçbir önemi yok. Ceylan'dan sonsuz aşkım paşama armağan olsun. Ben Kadın Kapalı'dan Karanlık Prenses Menemen, B8'de yatan İzzetcan Güllü radyo başına. Bir sevgi akıla ve zihine sonsuza dek yer etmişse ne gidişler ne kaçışlar çare değildir Ebru Gündeş. Bu zamana kadar neredeydin armağan olsun. Bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'ta gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi, şakranda yatmaktan aslan kuzenlerim, aslan kardeşlerim Gökcan Gök, Ömer Gök, Adem Kıvrak, Ekrem Kadir, aslan abilerim Ahmet Gök, Asil Er, Hüseyin Yeşil, Ufuk Çakar, tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Bizi seven kardeşiniz Azat Aydın, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Aleyküm selam Azat kardeşim. Tekide tam Bünyamin'im, seni çok seviyorum. Sol yanım. Bunu lütfen unutma, tamam. Bir de annenle konuş, ev görüşü halledelim. Beraber sıkma canını, her şey çok güzel olacak sevdiğim. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm, sakın merak etme Mumu'yu. Sakın merak etme. Ben buradayım, aklın kalmasın. Yarın Muro'yu alacağız. Herkesin çok selam var. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan ablam Ezel Özel, doğum günün kutlu olsun inşallah. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerinle birlikte özgür günlerde geçirmen dileğiyle. Ablam Nazom'a da selamlarımı söyle. Abla, ben de Nazom'u çok seviyorum. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun. Namı der Murat. Ben Beyüş Koç'tan Ecenaz İvak, benimle birlikte kader birliği yapan canım ablalarım Ballıkuyulu Pınar, Dağ Kaleli Pınar Akkurt, Tepecikli Pınar Tunçekiç, Yağmur Baytekin olmak üzere Güneş. Elbet bir gün bize de doğacak. Murat abi icap eder mi şarkısı, armağan olsun. Ben Menemenli, Kral Erdoğan Eriş. Kadın kapalıda yatan Ezel Özel, doğum günü kutlu olsun. Bir dahaki sene sevdiklerine geçirmen dileğiyle. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kardeşim Nazlı'ya da çokça selamlarımı söyle. Ben Menemenli, Kral Erdoğan Eriş. Kadın kapalıda yatan canım kardeşim Nazan Demirhan. Memo'yu merak etme, sakin. Ben varım, kardeşim var. Aklın orada kalmasın. Burada herkesin sana çok selam var, az kaldı canım kardeşim. Seni de alacağız, salı günü görüşürüz. Eltine selam söyle. Kendinize iyi bakın. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun. Ben T3C6 tahliye olan Mehmet Akın, yani Seyda. C8 koşuna atan Mert Güçer'e selam olsun. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı benden armağan olsun. Bizim hayatımızı karartmaya çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki siyah bizim favori rengimiz. Şakranda

Kaptan Berat Kurtay, hasta olduğunu söyledin, arayamadığını söyledin, beni özlediğini, çok sevdiğini söylüyorsun. Görüşeceğiz. Murat abi, Marzu kabaca, her şeyim göz bebeğim, seni çok seviyorum, her şeyimsin, sen benim güzel gözlüm benim. Murat abim, mutlaka okur musun? Okuduk kız kardeşim. Murat abi merhaba, ben Şakran B7 koğuşundan Azize Şimşek, sağ ol kız kardeşim. Kader ortaklığı yaptım, başta Hanım Sultan olmak üzere arkadaşlarım Zeynep Nurbay, Namıder Bucalı, Dilan, Zeze, Deniz, Sara, Maya, Neslihan, Özmen, Dilek Karaya ve tüm koğuş arkadaşlarım Uygar Doğanay'dan gözlerin gözlerimi ateş ediyor şarkısı benden armağan olsun. Selamun aleyküm, ben Bayraklı'dan Resul Altun, aleyküm selam. TKC5 koşun olan Aslan abim Abdullah Altun'a, ayrı kurumlarda olan Ege Yalnız ve Burak Çomaklı'ya selam olsun. Güzel günler cesur kararlar getirir. Bir gün bu esaret sona erecek. Ben düşmanlarımın yaptıklarını değil dostlarımın yapmadıklarını hatırlayacağım. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakranda yatan Berat Kurtay, artık senin aramana göre açmayacağım, kendi müsait oluşuma göre açacağım. Ben iyileştim, ne gördüğümü de biliyorum, aptal değilim. Ben B7 koşulan Zeynep Nurbay, Bucalı Namıder, Dilan, Zeze, Murat abime, aynı koğuşta yatmakta olan Deniz Sarı, Neslihan, Özmen, Hanım A, Nehir, Seçkin, Maya ve Dilek Kara, Uygar Danay'dan ateş ediyor gece bir söz, aslandan kurban olmaz. Ben sana kurban olurum canım ablam, Allah kurtarsın, kendinize çok iyi bakın. Murat abim iyi yayınlar. B7 koşun olan annem Azize Şimşek, annem kendine çok dikkat et, seni çok seviyoruz. Hepimiz Arya iyiyiz, hiç merak etme, her zaman yanındayım. Onun ablası var, sen umudunu kesme, çıkartacağız oradan seni. Burayı hiç düşünme, ben varım, her zaman yanındayım. Arya'yı bale kursuna yazdıracağım. İlk dersinde sana bütün fotoğraflarını göndereceğim. Aklım burada olmasın. Kendini düşün, kendini üzme, sıkıntı yapma. Seni çok öpüyorum. Çok çok koğuş arkadaşlarına da hepsine selamlar olsun. Sezen Aksu'dan küçüğüm, yarım gelen mesajımız. Selamünaleyküm Murat abim. Hayırlı akşamlar. Ben Dilo. Aleykümselam kardeşim benim. Buca kırıklarda yatmakta olan arkadaşım Yalçın. Geçere Murat Kurşun. Sen olmazsan. Canımın içi kıymetlim Esen Keskin, Asmin'in güzel annesi, seni çok seviyorum. Sana kavuşacağım günü özlemle bekliyorum. Kader dostum Dilara Erduran kardeşime kıymetli dostluğundan dolayı selamlar olsun. Adana'dan İzmir Kadın Kapalı Cezaevi B5 koğuşundan Hicran ve koğuş arkadaşlarına Hakan Altun'dan Aşk Bahçemsin isimli şarkıyı armağan ediyorum. Çocukların Tüsem, Ayaz, Rüzgar ve kocan Ali'den sevgiler. Aşkımız, hicranımız, seni seviyoruz ve bekliyoruz. Canımızsın, sevgiler. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Sait kardeşim. Sevgili abim, bu gece senin aracılığına bir söz bırakmak istiyorum. Olmaz dediklerin oluyor, yapmaz dediklerin yapıyorsa bil ki hayat pınarın tersine akmaya başlamıştır. Dostlarından düşmanlık görüyor da düşmanların sana dostluk ediyorsa bugünden sonra yaşanacak her gün bir savaştır. Dedikten sonra abim, eğer çalarsan senden Müslüm Gürses'ten gönül şarkısını çalarsan sevinirim. Ayrıca abim, kardeşlerim Çapa Hakan Ecerer, Gürkan Ecerer, Ensar Kahyoğlu, Emir Tutak'a çok selamlarımı iletmek istiyorum. Sait Faik Ölçen. Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen, bu gece bir söz daha bırakmak istiyorum. Anlayana en güzel deplasmandı yüreğimiz, ama her defasında kapılarını kırıp kaçtı. Misafirlerimiz dedikten sonra buradan kardeşlerim Hasan Batur, Tolgacan Ecerer, Ömer Kütükçü ve Ramazan Göze'ye çok selamlarımı iletmek istiyorum. Murat abi, çalarsan Müslüm Gürses'ten gönül şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abim. Allah'a emanetsin Sait Faik Ölçen. Sağ olasın Sait kardeşim. Hepimiz inşallah. Şakran kapalıda yatan canımın canı Mertcan Karayüz, bu sabah gözümü çiçeklerinle açtım. Uyandığım en güzel sabahtı bugün. Güne daha bir güzel başladım. Seninle uyanacağım günleri sabırsızlıkla bekleyeceğim. Seninle her şey güzel olacak. Mektubunu yolladım bütün benliğimle, kalbimle. Seni çok öpüyorum aşk adamım Mertcan Karayüz. B5 koğuşuna yatmakta olan ablam Hicran'a kavuşmamıza ramak kaldı. Sabrın sonu selamet ile olacak inşallah ablam. Bu şarkıyı çalarsanız sevinirim. Ne alarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer.
Fatoş İnan. Şakran Bebeş Koş Netmak'ta olan sevgili canım Hicran ablama büyük özlem ve sabırla bekliyoruz. Seni çok az kaldı canım ablam, seni çok seviyoruz. Ablam için Kızılırmak'tan Ah Sensiz Çalar Mısınız? Annesinin kuzusu Hicom Tuğba Erdem. Murat abi ben Bayraklı'dan Hatice Coşkun. Şakran Kadın Kapalı C14 Koşun Yatmak'ta olan Ezel Özel. Canım yeğenim doğum gününü kutluyorum. İnşallah.

ben susunca kaybettiğimi değil, karşımda ne kadarını hak ettiğimi ölçerim. Çünkü sessizlik bazen cevapsızlık değil, seviyedir. Herkes o seviyeye çıkamaz. Ayrıca sıradaki en güzel şarkılar abim Mete Beydirli başta olmak üzere. Yeğenlerim Meltem Beydirli, Yaren Ceviz Kıran, Selahattin Ecerel, Mertcan Beydirli. Ayrıca Aslan Yerim Tatar Berkan Batur'a, kıymetlisi olan Yerim Canan Batur'a da gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi, Çapa Hakan Ecerel. Bu arada Tatar'ım, valla bir abla yazmıştı ama Cihan kardeşimiz miydi? Cihan Balık'tı herhalde soyadı. Annesi yazmıştı galiba. Geçmiş olsun dileklerinizi göndermişsiniz. Sağ ol Tatar'ım. Sağ ol Cihan kardeşim. Allah razı olsun. Sizlere de, Koç'taki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Murat abi, ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerel. İnsanlar sözlerinden çok sustukları yerde tanımayı öğrendim. Çünkü dil herkesin elinde, karakter ise herkesin harcı değil. Kimin ne söylediği değil, neyi yapmaya cesaret edemediği önemlidir. Ben artık lafa değil, aradaki boşluğa bakıyorum. Ayrıca bu geceki tüm güzel şarkılar Nihat, yani Sait Faik Ölçen abime. Aslan Yenlerim Tatar Berkan Batur Gürkan Ecerer Yaşar Doğan'a, Ceviz Kıran Berdan Doğan'a, Ceviz Kıran'a gelsin. Çapa Hakan Ecerer. Ben Menemenli Mehmet Erişan, Eşref Tek Kadın, Kapalıda Yatan Canım Annem Nazan Demirhan. Annem beni sakın merak etme Nazo. Ezel ablamın da doğum gününü kutluyorum. Az daha sabır annem. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun annem. Şakran C14 koğuşuna bulunan sevgili güzel karım Damla Tütüncü radyo başına. Karıcığım, biz telefon yasağı aldığınız saati tahmin ettik. Sen hiçbir şeye sıkılıp üzülme. Ben haftaya saati senin yanındayım. Eşortmanları, istediklerin her şeyi aldım. Ben aldım ben, tamam mı? Çocukları da merak etme. Lider saati yanımda, bütün destan öyle, anladın mı? Kendini oralarda dikkat et, seni seven kocan Mehmet Uygun. Şakran T1B9 Koşnet Bak'ta olan Alperen Kiriş'ten Aydın Kalender'in doğum gününü kutluyor. Çok selamları var Ahmet Kaya, doğum günün şarkısını armağan ediyoruz. Şakran T1B9'da yatan aslan kardeşim Alperen Kiriş'e gelsin bu şarkı. Zor günler elbet biter, o güneş sana da doğacak. İki gözüm sana gelsin Ahmet Kaya, yaşamadın sen. İyi yayınlar öncelikle Murat abi. Ben Murat Akgüz, sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Sevgilim seni çok özledim, seni çok seviyorum. İyi ki hayatıma girmesin. Sensiz geçen günlerim bana çok anlamsız geliyor. Az kaldı kavuşmamıza. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a emanet ol sevgilim benim. Seni görmem lazım, armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi, iyi yayınlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz T1B8'den Veli Çelenk ve Boran Baran, buradan Kurtuluş Çakarlı, Eski Çamlıklı Fatih Boran, Fırat Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Borancan Akalık, Berkan Çelebi, Yiğit Selbest, Yunus Emre Doğan, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Oğuzhan İnci, Mehmet Cengiz, Umut Sezer, Mert Eko, Kahraman, Oğuz Toluk, Poyraz Sayıcı, Mehmet Fatih Özışık, Çağrı İşçi, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Caner Balık, Burak Baran, Berkant Baran, Azat Salman, Fırat Gökmen. Bu derlere bir selam olsun. Sana da kolay gelsin derdi abi. Murat yarım gelen bir mesaj. Sağ olun kardeşlerim. Selam Murat abim. Ben B7 koğuşundan tarih olan Mehtap İrem Aydın Gül'den Koyuncu. Radyo başına. Sağ ol. Aleyküm selam kız kardeşim. Canım kardeşim nasılsın? Bugün hattımı çıkardım. Sana çok güzel takımlar aldım. Pazartesi göndereceğim. Unuttum sanma. Seni, kendime daha gelemedim. Misafir bitmiyor evde ama hep aklımdasın. Bunu unutma. Sevinçek üzülmedim ki bacıma gelsin. Gecenin sözü tüm B7'ye gelsin. Duvarlar demirden, kapılar taştan olsa da kalplerimiz bir ve özgür. Ben Şakran Kadın Kapalı C5 koğuşundan tahliye olan Özge Keçeci. Öncelikle can annem Ayla Devrilmez, Sadiye Tahta Kuran, Sema Sağlam, Nur Sarıkaya, Özge Atalay. Sizleri unutmadım ve seviliyorsunuz. Uygar Doğan'dan Hiç Güler Mi Derdi olan şarkısı hepinize gelsin. Sizleri çok seviyorum. Gece söz, yarınki güne umutla bak. Yarınlar ne getireceğini bilemezsiniz. Canım anam Ayla Devrilmez, hakkın ödenmez. Bunu unutma. Hemen kardeşlerimizin jingle'ını paylaşalım.

0: bölümüne başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydı güzelim? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin.

kaldığımız yerden devam. B9 koşun olan İrem Demir, Semra Nezir, Fatma Şahan, Gizem Belge, Narin Ok, Nuran Gökçan, Birgül Çevik kardeşlerime selam olsun. Allah'ım hepinizi tez zamanda kurtarsın Uygar Donay'dan. Hadi Dön Gel şarkısı sizi seven kardeşiniz Tuğçe Resne. Buca Açık, cezaevinde yatan Ertuğrul Demirkaya, Saliha'dan Yıldız Silvi, aklım hep sende, seni çok seviyorum. A12'de yatan Tuğcan Resne ve Tuncer Resne'ye selam olsun, ellerinden ve gözlerinden öperim. Orada yatan tüm mahkumlarıma da sabır diliyorum. Allah'ın izniyle inşallah hepiniz çıkarsınız. Abim sen sıkma canını. Allah'ın dediği olur. Paşa Mehmet Kaya olmasaydı sonumuz böyle. Seni seven kardeşin Tuğçe Resne. Allah'tan umut kesilmez aslanım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin Murat abi. Ben Manisalı İbrahim Akar. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Gökhan Karakoç radyo başına. Abi burası şu an dediğin gibi, sen de haber alana kadar rutinde işleri götüreceğim. Acil bize evle haber ver. Şakran T1'de yatmakta olan biricik eşim Kerim Biçe, sıradaki şarkılar armağan olsun. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam ederler. Sen aslansın her şeyim. Bir gün hepsi geçecek biliyorum. Özlem ve hasretle bekliyorum seni. Canımdan çok seviyorum. Hayırlı gecelerin olsun. Hep dualarımdasın. Allah'a emanet ol. Şakran T2C5 koşun olan kardeşlerim, umarım iyisinizdir. Rabbim sizi tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Vahap, Adem, Ertanlı, Kadir, Bekeş, Müsto, Gökhan sayamadım kardeşlerime selam olsun. Sizden haber alamıyorum. Beni ararsanız sevinirim. Apocan Gül'den selamlar. Kadın kapalıda yatan Burcu, küçük çıplak geçmez dedin, kaçıncı günün yarınındasın, elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. O zaman özgürlüğe kavuşacaksın, evlatlarına kavuşacaksın, az kaldı sabret. Her zaman dualarımdasın, sizi Allah'a emanet ediyorum. Apocan da çok öpüyor, Mehtap'ı da öpüyorum. T1B9'da yatan ben Polatcan Aslan, başta benden abiliklerini hiç esirgemeyen aslan abilerim Oktay Özdemir ve Musa Kerem Emek, Ahmet Durmaz olmak ve koşumuzdaki abi kardeşlerim olmak üzere. Başta dedemiz Barbaros Kilit, Ertay Başaran, Alperen Kiriş, Köftem, Yozgatlı Batuhan, abim Bayram Osman Altun, Şevket Eftel Tütüncü, Can Dost, abim Okan Biter, Ozi, Muratcan, Gökhan, Aydın Kalender olmak üzere. Abi dost kardeşlere selam olsun, sizleri seven Polatcan Aslan kardeşiniz.

Ben Bayraklı'dan Maviş Murat abi, öncelikle sana selam ederim. Aleyküm selam Maviş kardeşim. Kadın kapalı B1 koşnu olan Maviş'in Gülçin'le söyler misin? Çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletir misin? Ve onu çok merak ettiğimi arkadaşları ve Gülçin'im radyo başına. Muhtemelen duymuştur Maviş kardeşim. Şakran T1'de olan canım eşim Kerim Bice. Mesafeler sadece bedenleri ayırır kalitleri değil. Sen benim her zaman gurur duydum, sırtımı yasladım, adamımsın. Bir de yazmışsın ya, sana kollarımla değil kalbimle sarılmışım. Bil ki ben de sana her gün dualarımla kalbimle sarılıyorum. Gün gelecek, bu zor günler geride kalacak. O gün geldiğinde sana sımsıkı sarılacağım. Sakın umudunu kaybetme. Her gecenin bir sabah, her zorluğun bir sonu vardır. Çok sevdiğim gönül eşime Allah'a emanetsin. Ben Demet Şahan, Şakran'da yatan Dilara Şahan, Fatma Şahan ve koğuşundaki tüm güzelliklere sevgilerimi iletiyorum. Güzel kızlarım, sizi çok özledik ve çok seviyoruz. Her şey çok güzel olacak inşallah. Kıvırcık Ali'den ah kardeş, şarkısı armağan ediyorum. İyi dinlemeler. Şakran'da yatan Mertcan Karayüz Aslan abim, seni çok özledim. En kısa zamanda yanımızdasın Allah'ın izniyle. Unutma, arkadan her zaman dağ gibi kardeşim var. Bu günler bizimle olacak Allah'ın aslanı. Kendine iyi bak. Yengemin selamı var. Kimse eğecek başımız yok. Ele minnet, kendine ihanettir. Özcan Deniz Aslan gibi. Kerim Arız, Kerim Arız dayanamıyorum. Peki Bünyamin'im, ben ne gördüm biliyor musun? Az önce Emine'nin bir ay önceki profilini, kocaman sen vardın. Ben artık gerçekten bir şey demeyeceğim artık, sadece gülüyorum. Gerçekten pes pes, başka bir şey diyemiyorum sana, pes. Kardeşliğinizi, sizin ikiniz de hani dostun kardeşin oğlum, hani yazık, gerçekten yazık. Murat abicim buradan Menemen A15'ten Erdem Çakıcı'ya selam olsun. Başlar Rafet abime sağ saygılar. Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve güç merkezi değiştikçe dönerler ve fırıldak olurlar. Tüm derlere selam olsun. Beklenensin. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Tüm Menemen ve Şakran'a armağan olsun. Gözlük. Gözlük karışık gelmiş bir mesaj kardeşim benim. Tevkide yatan Bünyamin'im, sen de dahil, o iki kız da dahil. Kalbi oynuyor, yazıklar olsun kardeşim, dostum, arkadaşım. Ne güzel kardeş dostsunuz siz ya, helal olsun size. Allah dostluğunuzu bozmasın. Ben B7 koşulan tali olan Melike Baran, selamlar Murat. Aleyküm selam Melike. Buradan koğuş arkadaşlarım Seher Menteşe, Halime Keleş, Zeynep Maya, Neslihan ve tüm koğuş arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum ve sizi çok seviyorum. Unutmayın, karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelir ve her gün özgürlüğe bir adım daha yakındır. Muratçım voltalar kısa, özlemim sana şarkısı. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Sayfamı değiştireyim, varsa paylaşayım, sonra müsaade isteyeyim kardeşlerim.

Son mesajımızı da okuyalım. Çekirde yatan Bünyamin'in bir de kıza sevgili Eminem diye mektup atmışsın ya. Kız kardeşim. Bünyamin kardeş. Okumayayım. Şimdi kız kardeşimiz de zaten dinliyor bu radyoyu. Ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi okumazsam kız kardeşim gönül koyacak. Okusam sıkıntı olacak. İşte işimizin en zor tarafı da bu be kardeşim. Mektubu okudum, şimdi attım Bünyamin'in kalbine. Senin bir değil, iki değil, üç değil. Helal olsun sana. Mertcan Karayüz, güzel oğlum. Annem çok özledim seni. Bu günler geçecek inşallah annem. Sabır, iyisindir inşallah. Bizler deyiz annem. Seni hasretle bekliyoruz. Şu an senin dedikodunu yapıyoruz. Sibel Can'la hep senden bahsediyoruz. İnşallah yine beraber olacağız annem. Evdekilerin de çok selamları var. Seni çok öpüyoruz. Allah'ın aslanı Yıldız Sil. Aklım hep sende. Kaderimse çekerim. Bünyamin, kafanı yastığa koyduğunda düşün. Kalbine yastığa koyduğunda düşün. Kalbine koy elini, düşün. Kaç kişilik kalbin var oğlum? Senin kaç kişilik? Ben kafayı yiyeceğim artık vallahi. Artık kafayı yiyeceğim ya. Gecenin son mesajı kardeşlerim. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Bu aralar çok ihtiyacım var duaya. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah sevdiklerinizle. Yarın inşallah ölmez de sağ kalırsam 7'de kardeşiniz burada olacak. Haberiniz olsun bir kez daha. Allah rahatlık versin. Hoşça kalın.

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Haku, açtın mı kaydımızı? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Hey, Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu ya.

0: Hatta gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kalbim seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Tahta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı kuzenin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

Mustafa Kara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.

Murat Akara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah Allah.